parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 8, Helsinki ök gürültülü sağanak yağışlı 7, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag parça bulutlu 6, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid parça bulutlu 11, Moskova parça bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 9, Priştina sağanak yağışlı 8, Roma sağanak yağışlı 12, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6, Sofya parça bulutlu 9, Tiran az bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 14, Viyana sağanak yağışlı 8 ve Zürih sağanak yağışlı 6 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kerkük parça bulutlu 17, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam parça bulutlu 15, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12 ve Tokyo parça bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 12 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12, Montreal az bulutlu 10, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gülcine hafif sağanak yağışlı 13, Kırcaali parça bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 6, Komrat parça bulutlu 13, Köstence parça bulutlu 13, Münih sağanak yağışlı 8, Podgorica sağanak yağışlı 10, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 13, Valkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9, Gazimabasa parça bulutlu 15, Girne parça bulutlu 18, Lefkoşa parça bulutlu 14 ve Güzelyurt parça bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Battal, Şemaz Tekavor'un ordusu yaklaşırken ortadan kayboluvermişti. Onun nereye gittiğini, ne yapmak istediğini yalnızca bir kişi biliyordu. O da Lalası Tevabil'di. Battal tek başına düşmana karşı gitme isteğini Lalası'na anlatınca Tevabil onu bu fikirden caydırmak için çok uğraşmıştı. Battal'ı vazgeçiremeyeceğini anlayan Tevabil birlikte gitmeyi teklif etmişti. Ancak tüm ısrarlara rağmen bir türlü onu ikna edememişti. Hayır Lala, bu doğru olmaz. Bu savaş benim yüzümden çıkmıştır. Şemaz eğer beni karşısında görürse belki saldırmaktan vazgeçer. Battal tüm hazırlıklarını bitirdikten sonra atı Aşkar'ın sırtına atlayıp yola koyulunca Tevabil de dayanamayıp peşinden gitti ve Acuzen bağlarında oturan Cüfte Gazi'nin yanına vardı. Cüfte Gazi Tevabil'i dinledikten sonra hemen oğullarına haber saldı. Oğulları Süleyman, Ahmet, Mehmet ve Musa hemen silahlarını kuşanıp savaş hazırlıklarını çabucak tamamladılar. Altı yiğit cengaver tüm hazırlıklarını bitirdikten sonra yola koyuldular. Battal'ı bulacak ve onu yalnız bırakmayacaklardı. Ama nereye gittiğini bilmiyorlardı. Aşkar'la yan yana yatan Tevabil'in atını kendi halinde bırakıp onu gittiği yoldan takip etmeye başladılar. Bütün bunlar oluyorken Şemas'ın ordusu Murat Nehri sahilinde düz bir ovaya gelip yerleşmişti. Şemaz bir elçi tayin edip kendilerine doğru gelmekte olan Ömer Bey'e yollamıştı. Şemaz Ömer Bey'den Battal'ın teslim edilmesini istediği gibi 10 yıllık da vergi istemekteydi. Ömer Bey elçinin isteklerine oldukça kızmıştı. Onları münasip bir üslupla geri yolladı. Şemaz geçmişi ne çabuk unuttu. Allah'a şükür ki damarlarımızdaki kan henüz korumadı. Silahlarımız henüz paslanmadı. Var git Şemaz'a de ki son gülen iyi güler. Her şey Er meydanındaki çarpışmadan sonra belli olacaktır. Elçiyi yollayan Ömer Bey ordusunun sağ tarafına Abdülselam'ı, sol tarafına kumandanlarından Abdülvehhab'ı atadı. Kendisi de merkezdeki kuvvetlerin başına geçti. Bu savaş düzenine geçtikten sonra baştan aşağı zırhlarla bürülüp düşman ordusunu incelemeye başladı. Neredeyse kendi ordusunun iki misli kalabalıkta bir orduydu. Ömer Bey düşünceleri dalmıştı. Hüseyin Gazi şehit olduktan sonra küffar bizi hiçe saymaya başladı. Bizden korkmaz oldu. Şımarıklıkta sınırı çoktan aştı. Ah ne olaydı da. Hüseyin Gazi sağ olaydı. Düşmanın ağzına çoğuna bakmaz ezer geçerdi. Abdülselam bu işi pek becereceğe benzemiyor. Allah yardımcımız olsun. Ertesi sabah namaz vakti müezzinlerin ezan sesi duyulmaya başladı. Askerler cemaatle namaz kıldıktan sonra Yüce Mevla'ya yalvardılar. Ömer Bey zırhını giyip muharebe davullarının çalınmasını emretti. Geç vakitlere kadar içip içip dans eden, zafer çığlıkları atan Şemaz'ın ordusunda davullar, borular, ziller çalarak savaş meydanına doğru yürüyüşe geçti. Savaş düzenine geçildikten sonra o zamanki savaşların adetince Şemaz'ın şövalyelerinden biri meydana atılıp er dilemeye başladı. Karşısına bir gazi çıkınca mücadeleye giriştiler. Kimi zaman bu birebir mücadeleden Şemas'ın askerleri, kimi zaman da Ömer Bey'in gazileri galip geldi. Ancak sonunda öyle bir hal aldı ki
İki ordu birbirine girmeye başladı. Savaş gittikçe şiddetleniyor, her iki tarafta galip gelmek için habire kılıç sallıyordu. Bu sırada Şemas'ın ordusunun yaslandı tepenin arkasındaysa başka olaylar gelişmekteydi. Yedi cengaver arkalarını bağladıkları iplerle

Batta Lalas'ına önce kızmak istemiş ama Cüfte Gazi ve oğullarını görünce vazgeçip onları bağrına basmıştı. İşte bu kahraman cengaverler düşmanın arkasında pusuya yatmış, savaşa müdahale etmek için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Bu sırada savaş gittikçe şiddetlenmiş, sayıca üstün olan düşman kuvvetleri Ömer Bey'in bulunduğu merkezi geri püskürtmeye ve çekilmeye zorlamışlardı. İşte tam o anda düşman askerleri arasında bir panik havası esmeye başlamıştı. ''Hey şuraya bakın, arkamızdan kuşatıldık, tuzağa düştük. İlerlemeyi durdurun.'' ''Eyvah, Türkler bize tuzak kurmuşlar, kendinizi koruyun.'' Kuru dalların çıkardığı toz bulutu sanki 7 değil de 700 süvari izlenimi veriyordu. Yılların savaşçısı Cüfte Gazi ile Tevabil'in bu hilesi düşman saflarında panik oluşturmaya yetip artmıştı bile. İçlerine düşen korkuyla dağılıp kaçmaya başlamışlardı. Türk tarafı da bu baskını yapanların kim olduğundan haberdar değildi. Özellikle Ömer Bey bu işe çok şaşırmıştı. Düşmanın maneviyatının bozulduğunu görünce askerlerine moral verdi. Haydi yiğitlerim, Allah'ın inayeti Resul-i Ekrem'in himmetiyle zafer bizimdir. Ya Allah! Allah Allah sesleri düşmanın çığlığını bastırmış, Türk ordusunu aşka getirmişti. Düşman saflarına fırtına gibi dalan 7 cengaver onları yara yara Ömer Bey'in yanına kadar ulaşmıştı. Büsbütün şaşırıp kalan Şemas öfkeden deliye dönmüş, çadırındaki hazinelerini yağmadan kurtarmak için uğraşıyordu. Oysaki zaferden ne kadar da emindi. Koca bir birliğin arkalarından dolanmasını nasıl da fark edememişlerdi. Kahrolup dövünüyor, bir yandan da geri çekiliyordu. Savaş Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştı. Ömer Bey savaşın seyrini değiştiren bu gazileri bağrına bastı. Ellerini öpen battalın boynuna sarılıp gözlerinden öptü. Hüseyin Gazi'nin kahraman emaneti diye gözyaşı döktü. Yaradana şükürler olsun, bir kahraman giderse yerine yenisini ihsan ediyor. Hüseyin Gazi'nin vefatı bizi ziyadesiyle üzmüştü. Ama eminim rahat uyuyordur. Çünkü bize kendisi gibi bir cengaver emanet bıraktı. Ruhu şad olsun. Bu zafer senindir. Şu gördüğü çadırlar, ganimetler, altınlar hepsi senindir. Battal'ın yüzü kızarmıştı. Başını öne eğip cevapladı. Sağ olun efendim. Ben bu hizmetlere ganimet için talip değilim. Şan için de yapmadım. Niyetim Şemas'a yaptıklarından dolayı bedel ödetmekti. Zaferden sonra bütün askerler toplanıyor, müezzinlerse ezan okuyordu. Ömer Bey'in imamlık makamına geçmesinden sonra iki rekat namaz eda edildi. Yaradan'a şükredildi. Daha sonra Ömer Bey gazilerine dönüp hitap etti. Gazilerim, kumandanlarım, bu zaferi bize Cenab-ı Hakk'ın izniyle Battal Gazi kazandırdı. Ben de bu andan itibaren onu serdarlığa tayin ediyorum. Benden sonra ona itaat edeceksiniz. Battal bir yandan gözlerinden akan yaşları siliyor, bir yandan da Abdülvehhab ve diğer kumandanların tebriklerini kabul ediyordu. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre,

Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan, öğle saatlerinde güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzey batıdan, kuzeyinde kuzey doğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, öğle saatlerinde güney batıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzey doğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzey doğudan, batısında güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğudan, güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzey batıdan, güneyinde güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güney doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzey doğudan, öğle saatlerinden itibaren güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırsınan rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

0: Ankara'yı yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı. Bir sıra varsa kimse dayıza gitti.
5: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa da afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
7: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırsınan rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeye gide, kuzey ve kuzeybatıdan,

Sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için ruh eşlerinden bahsedeceğiz. Ruh eşi deyince insanlar gözlerinde büyütürler. Ruh eşini mitolojik bilgilere göre de araştırırsak eğer, evvel zaman içinde diye başlar her şey. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Dünya düz, her mevsim güzken, bir zamanlar insanlar artık birbirleriyle geçinememeye başlamışlar. Sürekli savaşlar çıkar olmuş. İnsanlar çılgın, vahşi hayvanlar gibi, ama onlar gibi safça değil tabii, adice birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Savaş artık günlük bir oyunmuş. İnsanlar bu oyundan zevk alan zavallı korkaklar olmuş. Acınacak hale gelmiş dünya. Bu durumdan çok rahatsız olan kudretli gece tanrısı insanları huzuruna toplamaya karar vermiş. İnsanlar merakla ve korkuyla beklemeye başlamışlar. Suçlu olduklarını biliyor, cezalarını bekliyorlarmış. Beklemişler, beklemişler, beklemişler. Bu bekleyişleri uzun sürmemiş. Kızgın Tanrı korkunç bir bıçak çıkarmış bir anda. Işıl ışıl bir bıçakmış bu. Parlaklığı kör etmiş bakanların gözlerini. Bütün insanların ruhlarını ortadan ikiye bölmüş Tanrı bu bıçakla. Artık her insandan iki tane varmış. İki parça. Birbirinin aynısı olmayan ama birbirini bütünleyen iki parça. Birbirinin eşi olmayan ama birbirinin eşi olan parçalar. Ve gece tanrısı yeri göğü inletecek şekilde seslenmiş. Artık bir parçanız eksik yaşama laneti veriyorum size demiş. Bütün hayatınızı eşinizi bulmak için harcayın. Böylece saçmalamaya vaktiniz olmaz. Acaba doğru mu söylemiş Tanrı, yoksa ruhlarının gözü kör olanlar çoğunlukta mıymış? Bölündüklerini fark edememişler. Fakat yıllar geçmiş aradan, mitoloji yaratılmış bir süre sonra, geçmişten kalanlar silik resimler olmuş önce, sonra onlar da inkar edilmiş. Nedensiz bir korku kalmış sadece gece yarısı. Bir de anlamsız bir eksiklik, bir boşluk duygusu her insanda. İşte o boşluğu doldurmak için aramaya başlamışlar birbirlerini yıllarca. Ruh eşi deyince sanki dünyaya gelme nedeniniz aynıdır. Farklı yerlerden bakıp aynı şeyleri görürsünüz. Başka köprülerden geçersiniz ama köprüden geçmenin sizde uyandırdığı his aynıdır. Başka denizlere girersiniz ama ikiniz de aynı oyunları oynarsınız suyla. Başka kişilere aşık olur ama aynı tadı alırsınız. Bir araya geldiğinizde bunları konuşmanıza gerek yoktur. Ne kadar aynı, nerede farklı olduğunuzu sanki doğuştan biliyor gibisinizdir. Birbirinizin yanında saatlerce susabilirsiniz. Bir şarkı duyduğunuzda içinizde onunkilerle aynı duyguların uyandığını bilirsiniz. Durup dururken bir yerlerde bir şarkı sizi düşündüğünü bilirsiniz. Bu aşk değildir. Daha yoğun, daha farklı bir duygudur. Aşktaki telaş ve şehvet olmadan, kaybetme, uzak kalma, dokunma gibi dürtüler olmadan gözlerinde kaybolursunuz. Üstelik onun gözleri güvenli bir okyanustur. Ne kadar kaybolsanız boğulmayacağınızı bilirsiniz. Renkleriniz birbirine karıştığında bozulmaz, kirlenmez. Sadece birleşir ve karışır. İyi bir aileniz, eşiniz, sıkı dostlarınız olabilir. Ama gecenin içinde yalnızlık eşliğinde ilerlerken hayatınızı olguların, olayların, kurumların, kişilerin, kısaca dünyanın tecavüzüne uğramış hissettiğinizde sadece size ait olanı, aileye, okula, bazı zamanlara, bazı mekanlara değil, sadece size ait olan ve sizin de kendisine ait olduğunuz ama bu durumu dilinize pelesenk etmediğiniz kişiyi ararsınız. Şanslıysanız böyle bir kişi vardır. Telefonu açıp sesini duymak da sizi hafifletir. İşte o kişi ruh eşinizdir sizin. Hem de sadece bu zamanda değil, bütün zamanlarda. Bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar ruh eşinizi bulmuş olmanızı diler ve isteriz ki kulağınız hep bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

sayın dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde genel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzey güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzey kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyıla hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da 19 Mayıs'ta düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Megali İdea hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimetin ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerine örtmeye çalıştığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sınav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören savaş yetkileri tasarısını 7. oylamanın sonunda kabul etti. Amerika medyasına açıklama yapan bazı temsilciler meclis üyeleri benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Ve spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Arsavev 8-0 kazandığı Ünye Kadın Spor Kulübü maçının ardından kupasına kavuştu. Premier Lig'de Manchester City deplasmanda berabere kalmasının ardından Premier Lig'in bitimine bir hafta kala Arsenal şampiyonluğunu ilan etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksa-Hisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Karışırsın esen gele, kuş olur konarsın da. Umut gibisin, çivilerle çaksan gele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Üç kalpli canlı olur mu? Evet, olur. Dünya 400 binden fazla canlı türüyle süslenmiştir. Her canlı da çok mükemmel olarak yaratılmıştır. Çok ilginç canlılardan bir tanesi de kanı mavi renkli olan mürekkep balığıdır. Kanında bakır fazla olduğundan mavi rengini almıştır. Bu balığın çok büyük bir kalbi vardır. Daha doğrusu tek gibi gözükse de üç kalpten oluşur. İki tanesi kanı temizlenmesi için ciğerlere gönderir. Bir tanesi de kanı vücudun diğer organlarına pompalar. Mürekkep balığının savunması da çok ilginçtir. Düşmanından korunmak için siyah renkli bir sıvı püskürtür. Boya dağılıncaya kadar mürekkep balığı da bulunduğu yerden kaçar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yer çekimi nedir? Dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi adı verilir. Genel anlamda kütle çekim kuvvetinin varlığını Newton bulmuştur. Yer çekimi kuvveti dünyanın üzerinde bulunan cisimlere kütleleri oranında uyguladığı bir kuvvettir. Cisimler açısından kendilerine uygulanan kuvvet ağırlıkları anlamına gelmektedir. Yer çekimi kuvveti cisimleri dünya merkezine çeken bir kuvvet olup cisimlerin ağırlıkları dünya merkezine yaklaştıkça artar. Dünya merkezinden uzaklaştıkça azalır. Yani dünya üzerindeki cisimlerin ağırlıkları sabit değildir. Bulundukları lokasyona göre ağırlıkları da değişmektedir. Dünyanın küre şeklinde olması, yani içeri basık bir şekle sahip olması, bu noktalarda dünya merkezine biraz daha fazla yaklaşılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle de kutuplardaki bir cismin ağırlığı, ekvatordaki aynı büyüklükteki cismin ağırlığından daha fazladır. Aynı şekilde deniz seviyesinden uzaklaşıldıkça daha yüksek

Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiklerini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber vatanda milli egemenliğe hedef alan kara propaganda ve psikolojik harekat girişimlerine geçit verilmeyeceğini belirterek, FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini bildirdi. Amerika'nın Grönland özel temsilcisi Jeff Landry'nin adaya yaptığı ziyarette yanında bir doktor götürmesi, Grönland yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Yetkililer, geçmişte sağlık politikaları üzerinden yaşanan istismarları hatırlatarak, Grönlandlılar jeopolitik projenin denekleri değildir mesajı verdi.

İsrail uluslararası sularda saldırdı. Küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamada Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu, İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollarsa trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yoluyla Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak. Ve son olarak spor. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı tenis turnuvasından çekildiğini duyurdu. Kariyerinde 2000 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı. Bu sene 139.sü yapılacak Wimbledon tenis turnuvası 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksahisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
4: Aldık Samsun'dan 9 kişi
5: bugün
4: hayatını.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
6: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Basında gündem programıyla huzurlarınızdayız. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte saatler onu gösterene dek programımızla sizlerle birlikte olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gazetelerin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını sizlerle paylaşacağız. 2 saatlik zaman diliminde gündemde neler var, gazeteler bugün neler yazdı, manşet haberler, yorumlar, bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşacağız. Saatler 9.20'yi gösterdiğinde ise tarihte bugün neler yaşandı, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler nelerdi? Bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Dün bildiğiniz gibi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bizler radyomuzda büyük bir coşkuyla bugünü kutladık. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu ülke için emekleri olan tüm şehitlerimizi, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs'ta ilgili de haberlerimizi birazdan sizlerle paylaşacağız. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün dileyelim ve Milliyet Gazetesi ile basın turumuza başlayalım. Yürüyelim arkadaşlar başlığıyla görseller paylaşılmış. Bir milletin küllerinden doğuş hikayesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü, Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler tarafından tüm yurtta, havada, karada, denizde coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı dün yurdun dört bir yanını sararken kutlamaların ana adresi atanın 107 yıl önce ayak bastığı Samsun'du. Törende Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sembolize edilirken Türk bayrağı bir deniz subayı ve dört asker tarafından karaya çıkarıldı. Tütün iskelesi önünden denizden gemiler tören geçişi yaparken Türk yıldızları da havada unutulmaz bir şölen yaşattı. Resmi törenin adresi Ankara'daysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlerin ve sporcuların da yer aldığı kalabalık bir heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesi önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. İstanbul'daki kutlamalarda Taksim Meydanı'nda yapıldı. AKM'de Kahramanlık Destanı'ndan Türkiye Yüzünü adlı oratorya sahnelendi. Evet, birbirinden güzel görselle de taçlandırılmış bu haber. Fethiye'den, Manisa'dan, İstanbul'dan, Şırnak'tan, Ankara'dan görüntüler var. Göğsümüzün kabardığı, Atatürk'ün emanet ettiği, Cumhuriyet'e emanet ettiği gençlerin nasıl büyük bir coşkuyla kutladığını görüyoruz. Aslında 7'den 70'e herkes dün tabii ki bu kutlu günü büyük bir coşkuyla yaşadı değerli dinleyenlerimiz. Her yerde de Türk bayraklarını görüyoruz. Denildiği gibi denizde, karada, havada ay yıldızlı bayrağımız dalgalandı. Görsellere de ulaşabilirsiniz Milliyet Gazetesi'nin 8. sayfasından. Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı gençliğimizin en büyük sorunu başlığıyla sürmanşet haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve milli sporcuları kabul etti. Size refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi teslim etmeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanızdır ifadelerini kullandı. Gençliğimizin en büyük sorununun sosyal medya olduğunu vurgulayan Erdoğan, duruşumuzla gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız şeklinde konuştu. CHP lideri Özgür Özel de gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. CHP lideri Özel Partisi'nin gençlik kollarınca Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. CHP lideri, gençler onlara bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyor. Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı ifadelerini kullandı. Almanya Türkiye'ye Patriot yolluyor. Almanya Türkiye'ye
geçici olarak Patriot Hava Savunma Ünitesi ile 150 asker konuşlandıracağını açıkladı. Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü, NATO'nun Güneydoğu'daki kanadındaki hava savunmasına destek verecek ve şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye'de bulunacak. Dilekçe ile rapora son. Yeni yürürlüğe giren sağlık raporları yönetmeliği ile tüm raporlar için başvuru sürecinde yazılı dilekçe uygulanması sona erdi. Raporlar için başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Raporlar en geç 30 gün içinde tamamlanacak. Genel sağlık durumuna ilişkin raporlarda da hekim muayenesi zorunluluğu kalktı diyor. 7. sayfada da bu haberin detaylarını bulabilirsiniz. Gözler yeniden müzakerelerde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek bu ülkeye yönelik saldırı planlarını ertelemesi sonrası gözler yeniden müzakerelere çevrildi. İran'dan gönderilen son teklifin bir anlaşma sağlanması için yeterli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu haberin detayları da 10. sayfada. Icardi kalıyor başlığı var. Icardi'nin menajeri Pino, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le görüştü. Sarı Kırmızıların ilk teklifi 3,5 milyon euro ile 1 yıllık sözleşme oldu. Teklif kabul edilmeyince Cimbom 5 milyon euroluk yeni bir öneride bulundu ve uzlaşı sağlandı denilmiş ancak haberle ilgili netlik kazanmadı. Önümüzdeki günlerde Icardi ile ilgili haberler belli olacak. Görüşmeler sağlanıyor, olumlu geçtiği söyleniyor ama tam bir görüşme sağlanmadığını da belirtelim. Spor bölümünde de haberin detayları yer bulmuş. Sumud'a kurşun yağdı. İsrail güçleri Gazze'ye ilerleyen Sumud filosundaki son tekneye de saldırı düzenledi. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan dahil tüm aktivistler alıkonuldu. İsrail unsurlarının iki tekneye kurşun sıktığı görülürken aktivistlerin ateş etmeyin diye bağırdığı duyuruldu. Yasa dışı bahiste kayıp 60 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yasa dışı bahiste Türkiye'nin ekonomik kaybına ilişkin adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak 60 milyar dolara uzanan boyutlardan bahsediyoruz açıklamasında bulundu. Son haberimizi paylaşalım. 18 saatlik ölüm rotası. Mersin Tarsus'ta aralarında eski eşi Arzu Özden'in de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayarak kaçan 37 yaşındaki Metin Öztürk dün sabah saatlerinde ormanlık alanda gizlendiği yerde yakalanacağını anlayınca tabancasıyla intihar etti. İlçe ilçe gezerek katliam yapan Öztürk'ün yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu belirtildi. Arda Özden, Abdullah Koca, Ercan Can ve Sabri Pan'ı katlettiği de bildirilmişti. Haberlerimizi aktardık değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Evrencan Gündüz'e kulak vereceğiz. Mevsim Çiçekleri sizlerle olacak. Ardından İstanbul'un yol durumunu paylaşacağız. Son 2 son.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Evren Can Gündüz'den dinledik Mevsim Çiçeklerini. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için yol durumunu paylaşalım. Şu an için çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle. TEM Tekstil Kent Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar ortalama yolculuk süresi 45 dakika. TEM Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar yarım saat. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 45 dakikalık süreler mevcut. TEM Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saat. Turgut Özal Bulvarı Kartal'dan Maltepe'ye kadar 20 dakika. D100 Karayolu Harami Dere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Park mevkiine kadar yarım saat. TEM Mahmut Bey yolu Taşacağı Yolu Caddesi'nden Sağmalcılara kadar yarım saat. TEM Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 15 dakika. TEM Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadarsa yarım saat. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar yarım saat. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi Basın Ekspres Yolu Küçük Yalı'dan İki Terli Kavşağı'na kadar yarım saat. Kartal Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan TEM Bağlantısı'na kadar 20 dakika. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yarım saat. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakika. O2 Bağlantı Yolu İETT Kağıthane Garajı'ndan TEM çıkışına kadarsa 15 dakika. Köprülerin trafik yoğunluğunu da paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı, Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya ve Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönünde zaman zaman yoğunluklar var. Ayvansaray yönü ise yoğun değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Cep telefonu görüşmelerinizi yaparken de araç kiti kullanmakta fayda var. Bunları da hatırlatmış olalım. Hepinize güzel, güvenli yolculuklar diliyoruz trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize. Cumhuriyet Gazetesi ile de basın turumuza devam edelim. Atatürk İttifakı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı milyonların katılımıyla kutlandı. Manşet haberde bu başlık atılmış. Bir dahinin doğum günü. Büyük Atatürk'ün doğum günümdür dediği milli mücadelenin ilk adımının atılışının 107. yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve bağımsızlık idealine sahip çıkan yurttaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzbinler Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı, milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda ve meydanlarda buluştu. Hep bir ağızdan söylenen marşlar ve coşku Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yurttaşlar 19 Mayıs'ın yalnızca resmi bir bayram değil, aynı zamanda Büyük Atatürk'e, laikliğe ve bağımsızlık idealine sahip çıkma iradesinin simgesi hali olduğunu gösterdi. CHP Gençlik Kolları Güven Park'tan Anıtkabir'e 19 Mayıs Gençlik Korteci düzenledi. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı yürüyüşte Cumhuriyeti kurtaracak genç irade 107 yıl sonra da aynı kararlılıkta vurgusu yapıldı. Özgür Özel, mücadelemizde en büyük görev gençlerdedir dedi. Görsellerde paylaşılmış. Ahmet Süha Umar'ın da yazı dizisi var. Ey Türk gençliği, ormanını, zeytinliğini, hayvanını, yaban hayatını korumaya çalışırken Kıbrıs'ta Rum'a, Anadolu'da PKK'ya karşı Türk ve İstiklal Cumhuriyeti'ni koruyanlar Atatürk'ün işaret ettiği yolda cesaretle yürüdüler ve yürüyorlar. Ne mutlu onlara, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Haberin devamı ise 10. sayfada. Almanya Türkiye ile ilave patriot gönderecek, 150 de Alman askeri gönderecek, NATO yayılıyor. Berlin Türkiye'ye patriot hava savunma sistemi gönderileceğini duyurdu. Açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki günkü Almanya temasları sonrasında yapıldı. Balistik füzelere karşı savunma amacıyla kullanılan patriotların nereye konumlandırılacağı ise belirtilmedi. Cumhuriyet kadını Türkan Saylan.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin unutulmaz genel başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan, ölümünün 17. yılında düzenlenen törenle anıldı. Gecede 16. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri de sahiplerine verildi. Müjdat Gezen'in de yazı dizisi var. Mustafa Kemal bu ulusal hareketi başlatmadan önce ve sonradan İzmir valisi yapacağı Kazım Dirik Paşa'yı çağırtır. Kazım Paşa, sen o yöreyi iyi bilirsin. Gemide benimle birlikte ol der. Devamı 8. sayfada denilmiş. Yazı dizisinin 8. sayfada olduğu belirtilmiş. Son haberse 19 Mayıs'ın matematiği başlığıyla paylaşılmış. Türk Kurtuluş Savaşı sarayın, sultanın, halifenin, padişahın desteğiyle değil, saraya yani padişaha karşın kazanılmıştır büyük zafer. Padişaha karşın kendi kaderini kendi ellerine alma kararlılığı gösteren Türk ulusunun zaferidir denilmiş. Devamı ise 6. sayfada yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleri de böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Ardından başkentin yol durumunu paylaşacağız. Bu kez Can Oflaz'a kulak vereceğiz. Ardından Ankara'nın yol durumuyla sizlerle birlikte olacağız.

Değerli dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızın ilk bölümü için son 10 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Başkentin yol durumunu aktaralım. Şu an için Ankara'da da çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ortalama yolculuk süreleri de 45 dakikayı bulabiliyor. Hemen paylaşalım yol durumunu sizlerle. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. İrfan Başdoğu Caddesi, İrfan Başbuğ Caddesi, Atatürk Bulvarı, Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saat. Anadolu Bulvarı, İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 15 dakika. Konya yolu Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 17 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natı yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yarım saat. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden Natı yolu girişine kadar 15 dakika. İstasyon Caddesi Elvan Kent Sapağı'ndan Etimeskut Banliyö İstasyonu'na kadar 20 dakika. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızarpınar Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 45 dakika. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar 15 dakika. Dikmen Caddesi Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadarsa yine 20 dakikalık süreler mevcut. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Poliklinik Kavşağı'na kadarsa 15 dakika. Eşref Bitlis Caddesi Galata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 15 dakika. Eskişehir yolu Başkent Üniversitesi Balca Kampüsü'nden Mesa Kavşağı'na kadarsa 10 dakikalık süreler mevcut. Yol durumunu paylaştık. Başkent'te de trafik durumu böyleydi. Güvenli sürüşler diliyoruz sizlere de. Foto Maç gazetesiyle basın turumuza devam edelim. Galatasaray'a makine gibi Alman 10 numara Julian Brandt başlığı atılmış. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray hem orta sahaya hem de 10 numaralı pozisyona önemli takviyeler yapacak. Sarı Kırmızılar 10 numara için rotayı Almanya'ya kırdı. Sky Sports sitesi Sarı Kırmızıların Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Julian Brandt'le resmen harekete geçtiğini öne sürdü. Alman yıldızın Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve bu transferin olumlu yönde ilerlediği de dile getirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Galatasaray şampiyonluğunu bir kez daha kutladı. Yöneticiler ve teknik kadroyla beraber burada yaptığı açıklamada da bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray'ın daha fazla kupa kazanacağına, Avrupa'da daha başarılı olacağına inanıyorum dedi. Fenerbahçe ile ilgili transfer haberi var. Fenerbahçe'ye gol canavarı Gonçalo Ramos. Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmaları hız kazandı. Yıldırım'ın iki üst düzey forvet istediği ve bunlardan birinin Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos olduğu ortaya çıktı. Fransız devi ile de temas kuruldu. Paris Saint-Germain'de istediği kadar forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet ayrılmaya sıcak bakıyor. 1.85 boyundaki yıldızın şu an market 35 milyon euro ve kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Aziz Yıldırım rüya gibi bir kadro kurmak istiyor ve fedakarlık yapacak. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi de Napoli'den ayrılacak olan Conte ile görüştü. İtalyan hoca 34 yaşındaki Brune'nin transferini de talep etti. Safi ise tamam dedi. Conte ve De Bruyne geliyor denilmiş. Bu haberin ayrıntıları 8. sayfada. Altay bavul topluyor. Fabrizio Romano Beşiktaş'ın Manchester United'dan ayrılması beklenen kaleci Altay Bayındır'la yakından ilgilendiğini duyurdu. Altay bavul topluyor denilmiş. Bu haberin detayları da 4. sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcuları kabul etti. Başkan Erdoğan, Dünya Kupası'na katılacak A milli takım içinse biz kazanacağız ifadelerini kullandı. Edin Zegrova sürprizi İtalyan basını Trabzonspor'un Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanadı için devrede olduğunu duyurdu. Fırtınada Rota, drone gelen
Trabzonspor Samsunspor'un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi için harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan, Kırmızı Beyazlı Kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak Drongelen'in durumunu sordu. Fotomaç gazetesinin haberleri de böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Basına gündem programımızın ilk bölümünü bu haberlerle noktalıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de yine gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaşacağız. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından tarihte bugün neler yaşandı? Bu bilgileri de yine sizlerle paylaşacağız. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde yine haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi Güncel Gürsel Artık Taya kulak verelim. Buz şarkısını sizlerle buluşturalım. Bu saat dilimini noktalayacağız. Saat başı hava tahmin raporlarında hava tahmin raporları, deniz durumu, haberler ve karayolları bilgileri sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22,

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzey güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre.

Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiklerini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber vatanda milli egemenliğe hedef alan kara propaganda ve psikolojik harekat girişimlerine geçit verilmeyeceğini belirterek, FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini bildirdi. Amerika'nın Grönland özel temsilcisi Jeff Landry'nin adaya yaptığı ziyarette yanında bir doktor götürmesi, Grönland yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Yetkililer, geçmişte sağlık politikaları üzerinden yaşanan istismarları hatırlatarak, Grönlandlılar jeopolitik projenin denekleri değildir mesajı verdi. İsrail, uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu, İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollarsa trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yoluyla Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak. Ve son olarak spor. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı tenis turnuvasından çekildiğini duyurdu. Kariyerinde 2000 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı. Bu sene 139.sü yapılacak Wimbledon tenis turnuvası 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksahisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

programıyla yayınımız devam ediyor. Mikrofonda ben Fatma Mural, teknik yönetmenimiz. Sevgili Nihan Ünsal'la birlikte 8.20'de başlayan birlikteliğimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaşacağız. Demiştik, ilk bölümde de gazeteleri paylaşmıştık. Bir son dakika haberiyle basında gündem turumuza başlayacağız. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat tam 9'da deprem kaydedildi. Yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldi bu deprem. Alınan ilk bilgilere göre sağ tarım alanından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı AFAD tarafından. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağız. Malatya Valisi Settar Yavuz TRT Haber canlı yayında şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi. Dileriz hiçbir olumsuz ihbar da gelmez. Bizler gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Haber güncellendikçe bunu da söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu haberin ardından tarihte bugün neler yaşandı bu bilgileri paylaşalım. Tarihler 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Tarihte bugün yaşanan gelişmelerse şöyle. 325'te Roma İmparatoru Konstantin ilk ekümenik konsilin İznik'te düzenlenmesini sağladı. 1481'de 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu. 1622 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı padişah 2. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan genç Osman'ın yerine 1. Mustafa 2. kez tahta çıkarıldı. 1795'te Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklandı. 1861'de Amerikan İç Savaşı'nda Kentucky eyaleti iç savaşta tarafsız olduğunu ilan etti. Bu tarafsızlığı 3 Eylül'de Güney orduları eyalete girince sona erdi ve Kentucky kuzeyine katıldı. 1873'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Lewis ve Jacob Davis bakır perçinlerin kullanıldığı ilk blue jean'in patentini aldı. 1878 yılında 2. Abdülhamit'i devirmek, Çırağan Sarayı'nda tutulan 5. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla Çırağan baskını düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürüldü. 1883 yılında Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı faaliyete geçti. Volkanın son ve en büyük püskürmesi 26 Ağustos'ta gerçekleşecekti. 1891 yılında sinema tarihinde Thomas Edison'un Kinetoskop adlı film gösterme cihazının bir prototipinin tanıtımı yapıldı. 1896 yılında Paris Operası Palais Garnier 6 ton ağırlığındaki avizesi seyirci kalabalığının üzerine düştü, bir kişi hayatını kaybetti. Yazar Gaston Laurox ünlü gotik romanı olan Operadaki Hayaleti 1909 yılında bu olaydan esinlenerek yazdı. 1928 yılında Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nda Alman paraşütçüleri Giris Adası'nı işgal etti. 1948 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde İmam Hatip kursları açılmasına karar verdi. 1955'te Karadeniz Teknik Üniversitesi 6594 sayılı kanunla Trabzon'da kuruldu. KTÜ Türkiye'nin İstanbul ve Ankara illerinin dışında kurulan ilk üniversitesi olarak tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri 1956 yılında uçaktan atılarak yapılan ilk hidrojen bombası denemesini Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bikini Atolü'nde yaptı. 1963 yılında bazı ordu birlikleri Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından 3 büyük ilde sıkı yönetim ilan edildi. 1964'te İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi. 1971'de kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kuruldu. 1983 yılında Necdet Cark başkanlığında Sosyal Demokratlar Halkçı Parti'yi kurdu. 1990 yılında Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Hava Kuvvetleri'nden 17'si subay, 97'si az subay olmak üzere 114 kişinin irticai örgütlerle ilişkileri olduğu için ordudan atıldığını açıkladı.
Son tarihimiz 2000 yılı. Trabzon'un Beşikdüz ilçesinde geleneksel Mayıs şenlikleri dolayısıyla denize açılan iki teknenin alabora olması sonucu 38 kişi boğuldu, 15 kişi ise yaralandı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylarla gelişmeler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Şimdi basın turumuza Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Gençler bayramda ataya koştular, diğer gazetelerde olduğu gibi. Yine Anıtkabir görsellerine yer verilmiş. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi törenin ardından başta gençler olmak üzere vatandaşlar da Anıtkabir'e akın etti. Samsun Tütün İskelesi'ndeki törende Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarılarak gençlere teslim edildi. Çetin zamanların nöbetçisi olun, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Türk gençliğine istiklalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edildiğini belirterek, o halde korkmayacaksınız, güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçisi olacaksınız dedi. MHP lideri Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayına da katıldı denilmiş. Detaylar 12. sayfada. Cumhuriyete sahip çıkıyorlar CHP lideri Özgür Özel. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlar bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyor. Bugünler Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Sürmanşet haberde yer bulmuş. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da Beştepe'de konser verdi. Millet Kütüphanesi'ndeki buluşmada konuşan Erdoğan şunları söyledi. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğini biliyorum. Türkiye 100 yılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz dedi. Mükemmel bir başlangıç başlığı var. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki tatilin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı. Hürriyet'e konuşan turizmcilere göre Kurban Bayramı tatili yaz sezonunun nasıl geçeceğini gösteren önemli bir işaret olacak. Bayram verileri oldukça iyi. Türkiye'de 9 günlük bayram tatiliyle Avrupa'daki bayramın aynı döneme denk gelmesi Türk turizminde hareketliliğe yol açtı. Türkiye'deki otellere hem yerli hem yabancı tatilcilerden büyük ilgi var. Şu an otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı. Otellerde güncelleme süreleri de uzadı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'de turizm sezonu başlayacak. İyi bir başlangıç yapan otellerdeki doluluk oranı da %100'e ulaşacak. Hürriyet'e konuşan Bakan Ersoy, İran Savaşı'nın olumsuz etkilerine karşı tanıtım çalışmalarını iki katına çıkardıklarını söyledi. İran'daki savaşın olumsuz etkileri kırılmaya başlandı. Yabancı turistler rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından Hürriyet Gazetesi'nin haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Merve Deniz'e kulak vereceğiz. Karanfil sizlerle olacak.

Programımıza devam ediyoruz. Son 20 dakikanın içerisindeyiz. Haberlerimizi aktarmaya Hürriyet Gazetesi'nin haberleriyle devam edelim. Nehirler taşıyor, alarm var. Tokat'ta ÇEDAŞ Köprüsü akıntıya engel olup şehir merkezinde taşkına sebep olmaması için ekiplerce yıkıldı. Aşırı yağışlar sebebiyle barajlar tamamen doldu. Bugün Yeşilırmak üzerinde önce barajların taşması, ardından nehirlerde taşkın yaşanması bekleniyor. Tokat'ta nehri tıkanmasın diye şehir merkezinde bir köprü ekiplerce yıkıldı. Taşkın riski nedeniyle Tokat ve Amasya'da okullar tatil edilirken Yeşilırmak'ın geçtiği birçok ilde yoğun önlemler alınıyor. Taşkına karşı zemin katlarının önüne kum torbalardan duvar oluşturuldu. Detaylar 13. sayfada. İstanbul'da dev final. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak dev final saat 22'de başlayacak. Her iki takım da tarihlerinde ilk kez Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak. Kütahyalı masaya takıldı. Bakan Gürlek, Rasım Özen Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun MASAK raporlarına bağlı olarak ilerlediğini söyledi. Para hareketleri masaya takıldı. İllegal bahis setilerine para gönderme, aracılık etme iddiaları da var dedi. Detaylar 4. sayfada. Sumut filosuna tekrar saldırdı. İsrail dün Sumut filosuna yeni bir saldırı daha düzenledi. Gazze'ye 90 deniz mili kala İsrail'in saldırdığı Sirius adlı teknedeki 7 kişiden biri olan Ali Toktuman müdahaleyi an be an Hürriyet'le paylaştı. Filodaki tüm tekneler İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. İsrail aktivistleri alıkonulduktan sonra motorlarını bozduğu tekneleri Akdeniz sularına da bırakıyor. 60 milyarlık bataklık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 ila 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu ve uluslararası bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Kapsamlı ve çok büyüklü bir eylem planı hazırladık. Adli, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK ve ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka dahil birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde önemli bir mesafe kat edildiğini görebiliyoruz. Yasa dışı bahisle mücadelede yapay zekadan da yararlanıldığı söylenilmiş. DNA testine itiraz geldi. Kızının kendisinden olmadığı gerçeğini 31 yıl sonra DNA testiyle öğrendiğini iddia eden iş insanı Alp Göbeklioğlu'na eşi Aysel Göbeklioğlu yanıt verdi. DNA testi gerçeklikten uzaktır. Alp Göbeklioğlu müvekkilinin zina sebebiyle açtığı boşanma davasını bertaraf etmek, maddi ve manevi hiçbir bedel ödememek ve zor durumda bırakmak istiyor. Alp Göbeklioğlu eşinden 30 milyon lira tazminatlı aylık 30 bin lira nafaka talep ediyor. Hürriyet gazetesinin son haberi de "Beni yoğun bakımdan çıkarın" başlığıyla yer bulmuş. Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural, "Kadir böyle ortamları sevmediği için beni buradan çıkarın" diyor. Evet, Türk sinemasının en önemli figürlerinden Kadir İnanır'a da bizler de acil şifalar diliyoruz. Hürriyet gazetesinin öne çıkan haberleri böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Şimdi sabah gazetesiyle basın turumuza devam edelim. Gençlerimizin her alanda yanındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırlayan Erdoğan, "Gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz" dedi. Buluşmada terörsüz Türkiye çalışmalarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ülkemizi terör belasından kurtarmaya, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.
Türk milletinin 107 yıl önce istikbaline ve istiklaline uzanan elleri kıracağını herkese gösterdiğini söyleyen Erdoğan, aynı iradenin dimdik ayakta olduğunu belirterek, Türkiye yüzyılı kolunda gençlerle kol kola yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Yerli akıllı telefonlar geliyor. Türk Telekom, yerli akıllı telefonlar ve yazılımlarını geliştirmek üzere Aselsan'la stratejik bir işbirliğine imza attı. Türk Telekom CEO'su Şahin, sektörümüzün en büyük yatırımcılarından biri olarak dijital geleceğimizi yerli imkanlarla inşa ediyoruz dedi. Bu gurur hiç bitmeyecek. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta etkinlikler, yürüyüşler ve Fener alaylarıyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e akın etti. Türk yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri nefes kesti. Gençler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri saygı ve minnetle andı. Kızıl Elma'nın gözleri artık daha keskin. Efes 2026 kapsamında sergilenen Bayraktar Kızıl Elma Aselsan yapımı son teknoloji ürünü Toygun ve Karat görüntü sistemleriyle savaş teknolojisinde doktrin değiştirecek. Katil İsrail ordusu Lübnan'a fosfor bombalarıyla saldırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3042'ye yükseldi. Akpolat'ın kara kutusu kaçarken yakalandı başlığı var. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Eski başkan Akpolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanan kara kutuysa yakalandı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda bir eve yapılan baskında 90 bin dolarla 5 bin euro ele geçirildi. Çantacı Bülent Karakaş, eski başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Karakaş'ın müteahhitlerden rüşvet toplayan isimlerden olduğu öğrenildi. Haberde 12. sayfada.

Sabah gazetesinin haberleri de böyleydi. Sabah gazetesinde noktalayalım. Güzel bir şarkı arası verelim. Ardından son gazetemizde basın turumuza devam edeceğiz. Şimdi Dolu Kadehi Ters Tut ve Selin Geçit'ten dinleyelim. Olabilirdik sizlerle olacak.

basına gündem programımızda son olarak akşam gazetesine göz atalım. Travis'in locası 8 milyon lira başlığı var. İlk kez Türkiye'de gelecek olan Travis Scott'u locadan izlemenin bedeli 3 milyondan başlayıp 8 milyona kadar çıkıyor. Ünlü hip hopçı İstanbul'a geliyor. Kültür sanat haberinin detayları da 7. sayfada. Türk telefonu yeniden. İlk yerli cep telefonunu 1997'de üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştirdi. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiren Aselsan, yerli akıllı telefon için Türk Telekom'la protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlarda geliştirilecek Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli haberleşme cihazını kırmızı çizgi olarak gördüklerini belirtirken, Aselsan CEO'su Ahmet Akyol'sa, proje sadece yerli üretimi değil güvenlik tarafında ön plana çıkaracak dedi. Aselsan 1993'te çalışmalarına başladı. Aselsan 1919'u Mayıs 1997'de piyasaya sürmüştü. Türkiye o dönem kendi telefonunu üreten 9 ülkeden biri olurken Aselsan 1920'de üst model olarak çıkarılmış. Daha sonra üretimi durdurulmuştu. Haberleşmede dışa bağımlılığı azaltacak olan bu cihaz, yerli batarya, yerli çip ve güvenlik iletişim teknolojileriyle donatılacak. Projenin bu yıl sonuna kadar somutlaşması bekleniyor. Moda devinin ölümünde şok gözaltı. Mango'nun patronu Isaac Andic'in 2 yıl önce doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili oğlu Jonathan gözaltına alındı. Seri dehşet ormanda bitti. Mersin'de 6 kişiyi öldüren Metin Öztürk jandarma kıstırınca kendi canına da kıydı. Bölgeyi insansız hava araçlarıyla kontrol eden ekipler, zanlının kaçtığı ormanlık alandaki bir evde tabancayla intihar ettiğini belirledi. Maktullerse gözyaşlarıyla toprağa verildi. İstiklal meşalesi sönmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. 81 ilde düzenlenen etkinliklerde şehir meydanları Türk bayraklarıyla donatıldı. Şenlik havasındaki kutlamalarda gençler doyasıya eğlendi. Ankara'da bayrağını kapan Anıtkabir'e koştu. Diğer gazetelerde olduğu gibi bu habere yer verilmiş. Son haberi paylaşalım. Etnospor şöleni başlıyor. Geleneksel sporlara ev sahipliği yapan Etnospor Kültür Festivali'nin 8.si 24 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor. Festivalde Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki acılara dikkat çekmek için dayanışma obası da kurulacak. Atatürk Havalimanı'ndaki festival 4 gün sürecek. Akşam gazetesinden de haberleri sizlerle paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal'la birlikte hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün diliyoruz. Güzel bir şarkıyla da sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. TRT Haber yayınında konuşan Malatya Valisi Settar Yavuz, ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet teşkilatı ile ilgili tüm birimlerin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı narko kapan Van operasyonu düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek, düzenlenen operasyon kapsamında Tarsus merkezli yasa dışı 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonlarının devletin suç örgütlerine yönelik bütüncül mücadelesini açıkça gösterdiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi makamların yapacağı açıklamaların, teyitli bilgilerin esas alınması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekaya öfke büyüyor, milyar dolarlık projeler iptal edildi. Amerika'da yüksek enerji tüketimi, artan elektrik fiyatları, iş kaybı korkusu ve çocuklar üzerindeki etkiler nedeniyle protestolar yaygınlaşırken bazı olaylarsa şiddet boyutuna ulaştı. Batman merkezde 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi. Ve son olarak spor, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15'te İstanbul'da bir araya gelecek. Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma Eylül ve Ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 yaş altı şampiyonası elebe grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksa-Hisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 22 santigrat derece, Muğla Fethiye ve Mersin Yenişehir'de 22, Antalya Finike, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Antalya Alanya ve Muğla Bodrum'da 21, İzmir Urla Kubilay Sığlı Işıklı Şamandıra, Aydın Kuşadası, Muğla Datça, Antalya Kaş, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Mersin Anamur'da 20 santigrat derece. İzmir Dikili'de 19, Balıkesir Ayvalık'ta 18, Tekirdağ Süleymanpaşa, Çanakkale, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 17 santigrat derece. Artvin Hopa'da 16, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta, Giresun ve Rize'de 16 santigrat derece. Van Tuşba Liman'da 15, Van Gevaş Akdamar Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Sinop, Düzce Akçakoca'da 15 santigrat derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Samsun Atakum Bölge, Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 14, Ordu Altınordu'da 13, Bitlis Tatvan Liman'da 11, son olarak Bitlis Adil Cevaz Liman'da 11 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar

kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. TRT Haber yayınında konuşan Malatya Valisi Settar Yavuz, ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet teşkilatı ile ilgili tüm birimlerin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı narko kapan Van operasyonu düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek, 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonlarının devletin suç örgütlerine yönelik bütüncül mücadelesini açıkça gösterdiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına resmi makamların yapacağı açıklamaların, teyitli bilgilerin esas alınması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekaya öfke büyüyor, milyar dolarlık projeler iptal edildi. Amerika'da yüksek enerji tüketimi, artan elektrik fiyatları, iş kaybı korkusu ve çocuklar üzerindeki etkiler nedeniyle protestolar yaygınlaşırken bazı olaylarsa şiddet boyutuna ulaştı. Batman merkezde 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 122 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edildi. Ve son olarak spor, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15'te İstanbul'da bir araya gelecek. Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma Eylül ve Ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 yaş altı şampiyonası elebe grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde

0: Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksa-Hisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 17 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin sağanak yağışlı 22, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra sağanak yağışlı 19, Madrid parçalı bulutlu 32, Moskova az bulutlu 31, Paris sağanak yağışlı 19, Priştine sağanak yağışlı 20, Roma sağanak yağışlı 22, Saraybosna sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 22 ve Zürih sağanak yağışlı 19 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Astana sağanak yağışlı 24, Bağdat az bulutlu 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kerkük parçalı bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam sağanak yağışlı 27, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve Tokyo az bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu 28 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 18, Montreal hafif sağanak yağışlı 21, New York çok bulutlu 30, Sydney parçalı bulutlu 20 ve Washington az bulutlu 31 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 20, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Köln sağanak yağışlı 19, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zenitsa sağanak yağışlı 20, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Manisa Köprü başında 60 kilogram, Denizli Güney Adıgüzeller Köyü'nde 38, Uşak Banaz Bahadır Köyü'nde 33, Afyonkarahisar Sinanpaşa Tazlar Köyü'nde 30, Kütahya Simav Kızılcık Köyü'nde 26, Balıkesir Bigadiç'te 26, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda 25, Adana Kara İsa'lı Sadık Ali Köyü'nde 25, İzmir Bergama İncecikler Orman Sahası'nda 24, Konya Akşehir'de 21, Isparta Yalvaç Yarıkkaya Köyü'nde 20, Şırnak Beytuş Şabap'ta 16, Hakkari Şemdinli'de 14, Bursa Karacabey Bayramdere Göleti'nde 12, Trabzon Çaykara Lustra Yaylası'nda 12, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi'nde 12, Antalya Manavgat Orman Sahası'nda 11, Kocaeli Gebze'de 11, Artvin Arhavi'de 10, Kastamonu Havalimanı, Mersin Silifke Akdere Orman Sahası ve Sinop Saray Düzü'nde 10 kilogram. Bolu Göynük'te 9, Yalova Altınova Aktoprak Köyü'nde 9, Edirne Lalapaşa Hamza Beyli Köyü'nde 8, Amasya Gümüşhacı Köy'de 8, Bilecik Yeni Pazar, Siirt Pervari Sarı Yaprak Köyü, Çanakkale Bolcuada ve Bayburt Aydıntepe Kavlatan Köyü'nde 7 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Panderci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çalıştın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak, tedbirinizi alın çift.

0: Bacanınız siyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Denizinde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzey güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak.
Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor.

Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu, toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiği belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana engellenen toplam kişi sayısının 30.170'e ulaştığı açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında 26,4 milyar liralık işlem hacmine rastlandı. Şebeke çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonundaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek, 3 ruhsatsız tabancayla bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geliştirilen yeni gıdaların piyasaya arz edilmesine ilişkin usul ve esaslar saptandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni yönetmelik ekine alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz eti kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle mevzuata alınmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Ve son olarak spor, Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos karşılaşacak. 4 kez final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da 3. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksa-Hisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt genelli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar programında Türkiye'nin termal başkenti, aynı zamanda da mermercilik ve gıda sektöründe yurt dışında isim yapmış marka şehirlerimizden birisi olan Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar, halk arasındaki adıyla Afyon, Batı Anadolu ile İç Anadolu bölgelerini birleştiren yüksek alanın güney parçasını oluşturan bir ilimizdir. Eski adı Afyon olan şehir, 2005 yılında Afyonkarahisar adını almıştır. Afyonkarahisar'ın tarihteki adı Karahisar'ı sahiptir. Karahisar adı, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan geliyor. Sahip adı ise Anadolu Selçuklularının son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya gelen Selçuklu Büyük Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin unvanından gelir. Bugün kullanılan Afyon adı bölgede eskiden beri çok büyük bir alanda üretilen haşhaş ekimine dayanmaktadır. Afyonkarahisar'ın tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000'lerin ilk dönemlerinde Hattilerin egemenliğindeki kent, 2000 yılının ortalarında Hititlerin hakimiyetine geçmiş, Hitit devleti yıkılınca M.Ö. 1000 yıllarında bu kez Friglerin egemenliği altına girmiştir. Frigler döneminde kalenin içine Akronium adı verilmiş, bu isim daha sonra şehir içinde kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru kenti Persler ele geçirmiş, ancak Pers egemenliği de M.Ö. 333 yılında Makedon Kralı 3. Aleksandros'la yapılan İssos Savaşı'nda alınan yenilgiyle bitmiştir. M.Ö. 30 yıllarından itibaren yerleşimin de içinde olduğu bölge bu kez Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Romalılar döneminde kent Akreanos adını almış. Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 yılında bölününce kent Bizans İmparatorluğu topraklarında kalmış ve bu kez Akranion adını almıştır. 12. yüzyıl sonlarına doğru da Türk egemenliği altına girmiştir. 1275 yılında Afyonkarahisar'ın başkenti olduğu Sahip Ataoğulları Beyliği kurulmuş, 1341 yılında Germiyanoğulları Beyliği topraklarına katılmış ve 1390 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1402 Ankara Savaşı sonucunda yenilen Germiyanoğullarının eline geçse de 2. Yakup Bey'in vasiyeti üzerine 1429'da yeniden Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Osmanlı döneminde önceleri Karahisar'ı devle, Karahisar ve Karahisar'ı sahip adıyla sancak merkezi olarak anılan kent, 1684 yılındaki belgelerde Afyonkarahisar adıyla anılmaya başlamıştır. 1833'te Kavalalı İbrahim Paşa tarafından ele geçirilen kent, aynı yıl tekrar Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Başkomutanlık Meydan Savaşı Afyonkarahisar'da yapılmıştır. Büyük taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü Türk orduları Afyonkarahisar'a girmiş, bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi karargahı Afyonkarahisar'a taşınmış ve şehir karargah olarak kullanılmıştır. Atatürk 28 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar'daki karargahına gelmiş, büyük zafere kadar çalışmaları da buradan idare etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'ın önce Şuhut, daha sonra merkez ilçeleri, başkomutanlık karargah merkezi olmuş, milli mücadeleyi zafere ulaştıran Büyük Taarruz Harekatı, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'de başlamış, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Afyonkarahisar, Ege bölgesinin iç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur,
güneydoğuda Isparta ve güneybatıda Denizli illeriyle komşudur. İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1021 metre, yüz ölçümü ise 14.016 kilometre karedir. Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İsçehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağ olmak üzere 18 ilçesi bulunan Afyonkarahisar'ın nüfusu 751.344 kişidir. 2005 yılı itibariyle büyüklü küçüklü yüzlerce mermer işletmesinin faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar'da zengin ve kaliteli mermer yataklarının işletilmesi ve işlenmesi sektörün büyük bir hızla gelişmesini sağlamış. Afyonkarahisar'da gıda sektörü de çok gelişmiştir. Kaymaklı kadayıf, Afyon lokumu ve sucuğu hem iç hem de dış piyasalarda büyük ilgi görüyor. Buna karşın Afyonkarahisar, konumuna ve nüfusuna oranda çevresindeki illerden daha az sanayileşmiş bir ilimizdir. Öte yandan Ömer Gecek, Hüdayi, Heybeli ve Gazlıgöl termal alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal turizm alanı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda son yıllarda termal turizme yönelik olarak özel sektör tarafından birçok otel ve konaklama tesisi yapılmış ve hizmete girmiştir. Afyonkarahisar, Anadolu'da kuzeyi güneye, batıyı da doğuya bağlayan doğal bir kavşak noktası konumundadır. Plaka kodu 03 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 461, Ankara'ya uzaklığı 257, İzmir'e uzaklığı ise 328 kilometredir. Türkiye'nin en büyük, NATO'nun da ikinci büyük askeri havalimanına sahip olan Afyonkarahisar'ın sivil amaçlı kullanılan havaalanı yoktur. Afyonkarahisar denizlere uzak ve etrafı dağlarla çevrili olduğu için şehirde genellikle karasal iklim hüküm sürmekte. Bununla beraber geçiş bölgesi özelliklerini de gösterir. Kışın karlı ve soğuk, yazları sıcak ve kurak geçer. Yağmur sık ve sağanak şeklinde yağar. Termal turizmin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. Sayısız medeniyeti ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'da termal merkezleri ve kaplıca tesislerinin yanı sıra çok sayıda tarihi yapı, müzeler ve görülmeye değer doğal güzellikler bulunuyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin Afyonkarahisar şehir merkezinde Selçuklulardan kalan en eski ahşap direkli camii olan Ulu Camii, Hazreti Mevlana'nın neslinden gelen Sultan Divani'nin Mevlevihanesi, Sarp Kayalıkların üzerindeki Afyon Kalesi ile şehrin kültürel tarihinin yansıması olan Arkeoloji Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerdir. Afyon ilinin tabiat harikaları arasında bulunan İsçehisar Peribacaları, Afyon Kaplıcaları ve Firik Vadisi ise keşfedilmek için bekliyor. Afyonkarahisar deyince ilk aklımıza gelen tarihi olay kuşkusuz Kocatepe'de gerçekleşen Büyük Taarruz'dur. Afyon'a kadar gitmişken Büyük Taarruz Şehitliği ve Atatürk Anıtı da ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Bahsettiğimiz yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türküyle Keşfi Diyar devam ediyor.

0: Boyunca tarihe meydan okuyarak görkemli duruşunu koruyan Afyonkarahisar Kalesi, şehir merkezinde konumlanan ve yerden yüksekliği 226 metreyi bulan bir kaya üzerine inşa edilen tarihi bir kaledir. Şehre hakim konumu ve görkemli duruşuyla gidenleri kendini hayran bırakan kale, volkanik bir kaya üzerine yapılmış. Tarihi M.Ö. 1350 yıllarına kadar uzanır ve o dönemdeki adı Hapanuva'dır. Hitit İmparatoru 2. Murşil zamanında yapılmıştır. Volkanik bir dağın tepesine kurulmuş olan Afyon Kalesi'nin zirvesinde Tanrıça Kibele'ye adanmış birçok tapınma yeriyle 4 adet büyük sarnıç bulunuyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı yani komutanı ve mimar Ulumar Bedrettin Gevhertaş tarafından onarılmış olan kaleye 1235 yılında küçük bir mescit ve saray yaptırılmış. Osmanlı zamanında ise 2. Selim tarafından Mahmut Bey'e verilen emirle burçlar, sarnıçlar ve kule 1573'te tekrar restorasyondan geçmiştir. 2. Selim burayı onarttıktan sonra çevrede çok fazla afyon yetiştirilmesi sebebiyle Karahisar olarak anılan yere Afyonkarahisar adını vermiştir. Roma ve Bizans devletlerinin hakimiyet kurduğu dönemde Akreanos, Selçuklulardan sonra ise Karahisar adıyla anılan yapı, günümüzde eski görüntüsünü koruyamamış olsa da halen kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Afyon Kalesi'ne 625 basamakla çıkıldığı bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Afyon Kalesi binlerce yıllık geçmişiyle beraber ister istemez efsanelere de konu olmuş bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Kalenin Türk hakimiyetine girmesiyle ilgili de bir efsanesi var. Çavuş Dede adı verilen bu efsaneye göre mücadelede görev alan kalenin Bizans komutanı savunma düzeyine geçtiği için kale kapanır ve kuşatılır. Türk birliği içeri giremediği için susuz kalır ve çevrede su aramaya başlar. Uğraşları sonuç vermez. Çavuşbaşı bunun üzerine yanına birkaç kişi alarak yağdan denilen kayalıklara doğru gider, burada gördüğü bir kayalığa dua ederek kılıcını vurur. Yarıktan şifalı su çıkmaya başlar. Susuzluk derdi kalmayan ordu bir cuma günü kaleye saldırır ve kaleyi alır. Mücadele sırasında şehit olanlar arasında çavuşbaşı da vardır. Bugün Afyonkarahisar'ın Çavuşbaşı mahallesindeki Olacak suyunun oradan geldiği rivayet edilir ve güzel bir menba suyu olarak içilir. Olacak çeşmesi karşısındaki Çavuş Dede mezarı da istekleri olan insanların adaklar adadığı küçük bir türbe olarak ziyaret edilir. Ulu Cami'nin yanından devam eden patika yol yardımıyla kaleye ulaşabilirsiniz. Dik olan yolu çıkma süreniz yaklaşık yarım saat sürecek. Ancak yolunuzun sonunda şehir ayaklarınızın altına seriliyor olacak. Zirveden şehrin arasında serpiştirilmiş gibi görünen cami ve hamamları da doyasıya seyretmelisiniz. Afyonkarahisar'ın Cami-i Kebir Caddesi'nde yer alan Ulu Cami, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğlu Afyon Sancak Bey'i Nusreddin Hasan tarafından 1273 yılında yaptırılmıştır. Minberi Emir Haç Bey, süslemeleri ise Nakkaş Mahmutoğlu Hacı Murat tarafından yapılan caminin doğu, kuzey ve batı yönlerinde 3 kapısı vardır. Minaresi tuğladan yapılmış olan Ulu Cami, 40 ahşap sütun ve başlık üzerine oturtulmuş düz topraktanlıdır. Bu özelliği nedeniyle halk arasında 40 direkli cami olarak da bilinir. Ulu Cami'nin mimarisi yüksek nitelikte ahşap ve taş içiliğiyle bezemeli, tuğla minaresinin harmanlanmasından oluştuğu için oldukça önemlidir. Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli cami yapısı olması Ulu Cami'yi eşsiz kılar. Cami, şehrin Sarp Kalesi eteklerindeki vadinin geçmişten günümüze bir mirası olarak ulaşmıştır. Sultan Divani Mevlevi Hanesi, Anadolu'da kurulan ilk Mevlevi hanelerden biri olması nedeniyle önemli bir tarihi mirastır. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Konya'dan sonra en önemli Mevlevi hane olan mekan, 16. yüzyılda Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunlarından Sultan Divani zamanında Mevlevilik açısından çok önemli bir merkez olmuştur. Mevlevi haneyi gezdiğinizde dervişlerin binbir gün kapandıkları çile odalarını, yan yana dizilmiş türbelerini görebilirsiniz. Sultan Divani Mevlevi Hanesi'nde Muharrem ayının 10. gününde, yani Aşure gününde her yıl yaz töreni yapılıyor. Bu günlerde 40 hatimli aşure 40 ayrı kazanda kaynatılır ve aşureler cuma namazı çıkışında halka dağıtılır. Afyon ziyaretiniz sırasında Anadolu'nun bu nadide Mevlevi Hanesi'ni mutlaka ziyaret etmeli, hatta ziyaretinizi aşure gününe denk getirmelisiniz. Afyonkarahisar'ın İzcehisar ilçesi, Seydiler kasabasının içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı çok sayıda peri bacası bulunmaktadır. Bunlara İzcehisar peri bacaları denmekte. Afyonkarahisar Ankara Karayolu'nun kenarında olduğu için kolayca ulaşmak mümkün. Ayrıca Karakaya köyü sınırları içinde yer alan Ağın Dağı'nın eteklerindeki kaya yerleşimlerinin önünde ve Çatal köyü yakınlarındaki Ornaş kayalıkları civarında da çok sayıda peri bacası bulunuyor. Afyon'un volkanik kayalarının aşınmasıyla oluşan bu peri bacaları İzcehisar dışında İhsaniye, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde de görülmektedir. Bu ilçeleri birbirine bağlayan turizm kuşağı yolu, kentin peri bacaları gibi doğal güzelliklerini gezmek isteyenler için oluşturulmuş bir gezi noktasıdır. Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de başlayıp 9 Eylül 1922 günü İzmir'de sona eren, Büyük Taarruz'a şehit düşen subay ve Mehmetçiklerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İzmir-Afyon-Antalya Karayolu kavşağındaki tepe üzerine yaptırılmıştır. Şadırvan, namazgah, otopark ve mezarlık bölümlerinden oluşan şehitlikte 100 subay ve 400 erin adı yazılıdır. Şehitlikteki en görkemli eser, heykeltıraş Profesör Tankut Öktem tarafından yapılan ve Atatürk'ü Kocatepe'de gösteren heykeldir. Burada ayrıca heykeltıraş Metin Yurdanur'un iki rölyefi, yani kabartması bulunuyor. Sincanlı Ovası'nda bulunan anıt, Sarıkız Tepesi'nde ovaya hakim konuma yapılmış. Büyük Taarruz Şehitliği 500 mezar taşı ve Atatürk heykelinden oluşur. İlk kez M.Ö. 750'den sonra ortaya çıkan Frigler, Anadolu'ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Anadolu dışından gelmelerine rağmen kısa zamanda yerel kültürle kaynaşarak Anadolu mozaiğinin bir parçası olmuşlardır. Bugün binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan Frig Vadisi, merkeze bağlı Sülün köyü sınırları içindedir ve Friglerden kalma Prime Nessus antik kentini içinde barındırmaktadır. Halen ülkemizin en önemli trekking noktalarından biri olan Frig Vadisi yürüyüş yolunun bir bölümü de Afyon'dan geçmektedir. Frig Vadisi'nde bulunan Ayaz'ın Ören Yeri, Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik mezar kaya odaları, Bizans dönemine ait kiliseler bulunur. Bu kalıntılar kayalara oyularak yapılmış. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları gibi eserler günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü, içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi de vardır. Kuruluş çalışmaları 1998 yılına tarihlenen Afyon Arkeoloji Müzesi, Türkiye arkeolojisinin ilk kazı bölgelerinden Sandıklı Kusura Höyük kazısı ve buluntularıyla 1935 yılında dünyaya adını ilk duyuran müze olmuş. Zaman içinde toplanan eserlerin çokluğu, büyük boyutlarda oluşu ve tek tek ya da grup eser bulundurması gibi özellikleriyle de önemini daha da artırmıştır. 1964 yılında Afyon'a giden arkeolog Hasan Tahsin Uçankuş, şehirde çağdaş ve bilimsel arkeoloji ve müzeoloji çalışmalarını başlatmıştır. 1971'de de bugünkü müze, Bölge Müzesi, Frigya Müzesi konumunda açılmıştır. Afyon Arkeoloji Müzesi, il düzeyinde kalmış olmasına rağmen eski Tunç Çağı'ndan günümüze kadar geçen 5000 yıllık süre içinde kesintisiz kültür ve inanç gelişimini sunabildiği için uluslararası ilgi görmektedir. 9 sergi salonundan oluşan tek katlı müzede Afyon ve çevresinden bulunmuş olan arkeolojik eserler kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. Bu salonlarda eski Tunç, Hitit, Firik, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait oldukça zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Ülkemizin en önemli kaplıca merkezlerinden biri olan Afyon'da sıcaklıkları, içindeki mineralleri ve şifa verdiği hastalıklar bakımından farklılık gösteren çok sayıda kaplıca bulunuyor. Yüksek dereceli sularıyla ünlü Afyon kaplıcaları, merkeze yakın olmaları ve kaplıcaların yakınında çok sayıda tesis olması nedeniyle tercih ediliyor. Bunlardan biri olan Antalya yolunun 65. kilometresindeki Hüdayi çamur banyoları, yararlı mineral ve gazlarla dolu suların üzerine inşa edilmiş. Hüdayi ılıcasının ünü çamur banyosundan geliyor. Az kumlu, kızıl renkli ve kirli topraklar yaklaşık 70 derecelik sıcak suyla birleştiğinde ortaya son derece şifalı bir çamur çıkıyor. Romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit, kırık çıkık tedavileri, çocuk felci ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki, tarihi Firik Yalılara kadar uzanan Gazlı Göl'deki şifalı su, efsanelere bile konu olmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi içeriğinde yararlı mineral ve gazlar bulunur. Cilt, safra kesesi, idrar yolları, kadın hastalıkları, böbrek taşı, romatizma, kireçlenme, mide spazmları ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. Ömer Ilıcası Afyon'a 15 kilometre uzaklıkta Afyon-Kütahya karayolunun üzerindedir. Romatizmal hastalıklara, deri, kalp ve kan dolaşımı, sindirim, eklem ve kireçlenme, karaciğer, safra kesesi, beslenme bozukluğu, sinirsel hastalıklar ve kısırlığa iyi gelmektedir. Suyun sıcaklığı ise 45 derece civarındadır. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıktadır. Suyun sıcaklığı 42 derecedir. Banyo tedavisiyle romatizmalıların ve ortopedik ameliyat geçirenlerin fizik tedavisinde çok etkilidir. Burada ayrıca obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar için de içme kürü uygulanmaktadır. Bolvadin ilçesine bağlı olan Heybeli Kaplıcaları merkeze 30 kilometre uzaklıktadır. Bizans döneminden kalma tesis Kızıl Kilis olarak da bilinir. Suyun sıcaklığı yaklaşık 50 derecedir. Deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Termal turizminden gastronomiye, tarihi mekanlardan doğal güzelliklere kadar pek çok farklı deneyimi bir arada sunan Afyonkarahisar ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımızda sırada yine güzel bir Afyon türküsü var.

Zengin yemek kültürüyle anılan illerimizden biri olan Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunuyor. Bu yüzdendir ki Bolu Mengen'den sonra en iyi aşçıların Afyonkarahisar'dan çıktığı söylenmekte. Oldukça zengin bir yemek kültürüne sahip olan Afyonkarahisar mutfağında yöresel yemekler ön plandadır. Özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve ete dayalı yiyeceklerle dikkat çeken Afyon mutfağı, kaymak, lokum ve sucuk gibi kendi üretimine dayanan birçok çeşitliliği de içinde barındırır. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği Afyonkarahisar, 2019 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştur. Bu zenginlik özellikle düğün, doğum ve asker yemeklerinde kendini gösteriyor. 10-12 kişilik meydan sofralarında yenen bu yemekler, geleneksel sofra adabı içinde ve Afyonkarahisar'a özgü bir sıraya dayalıdır. Bu nedenle belli bir sırayı takip etmesinden dolayı sıra yemeği adını alır. Sıra yemeğine çorba yemeği ile başlanır, daha sonra Afyon kebabı, pilav üstü kavurma gibi et yemeği ile devam edilir. Arkasından mevsimine göre sebze yemekleri gelir. Börek bu yemeklerin vazgeçilmez yiyeceğidir. Böreğin yanında mişne hoşafı ikram edilir. Arkasından kaymaklı ekmek kadayıfı, baklava, irmik helvası veya hurma tatlısı yenir. Tatlı yendikten sonra üzerine bamya yemeği gelir. Sıra yemeği meyve ya da sütlü tatlının yenilmesi ve yemek duasıyla sona erer. Erişte ve yeşil mercimekle yapılan bol vitaminli sakala çarpan çorbası, çullama köfte, mercimekle yapılan bükme, ilibada dolması, göce köftesi, keşkek, arabaşı, ağzı açık, haşhaşlı börek, peksimet, akpide, haşhaşlı pide, özbek pilavı, patlıcan böreği, nohutlu patlıcan, kavurmalı patlıcan kebabı, paçik, haşhaş tatlısı ve afyon kaymağı tatlısı bu zengin mutfağın en bilinen örnekleridir. Afyonkarahisar'ın bir başka zenginliği de mermerdir. Dünyaca ünlü mermer yataklarına sahip şehirdeki dükkanlardan mermerden yapılmış büro malzemeleri, satranç takımları, abajur, aplik, saksı, vazo, şekerlik, fincan ve çerçeve gibi hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Semt pazarından ekşimen, diğer adıyla kuzu kulağı, haşhaş otu, ebe gümeci ve ısırgan gibi pek çok ot çeşidi bulabilirsiniz. Alabileceğiniz en lezzetli sucuklarsa Afyon kasapları tarafından yapılır. Bunun haricinde lokum, kaymak, haşhaş alabilirsiniz. İzcehisar'dan mermer bilbolar, satranç takımları, Sandıklı'dan bakır süs eşyaları, kızılcık reçeli, patatesli ev ekmeği, Daskır ilçesinden ipek kilimler, kök boyalı dokumalar alabilirsiniz. Geleneksel motiflerin hakim olduğu keçecilik, kuyumculuk, at arabacılığı, demircilik, bakırcılık, yemenicilik, mermercilik, kilimcilik ve hasır işçiliği de yaygın olarak yapılan el sanatlarıdır. Anadolu'nun kavşak noktasında olan Afyonkarahisar'daki festivaller ise Mayıs ayında başlıyor. Hıdrellez Bahar Bayramı ve geleneksel uçurtma şenliği Afyonkarahisar merkezde yapılırken Hıdrellez Kültür Bahar Festivali Afyonkarahisar Şuhut'ta yapılıyor. Halı ve kilim kültürünün derinliklerine inilerek katılımcılara dokuma sanatının incelikleri ve her motifin ardındaki anlamların aktarıldığı Halı Kilim Kültür Sanat Festivali Afyonkarahisar Daskır ilçesinde Haziran ayında düzenleniyor. Kiraz Festivali ise Afyonkarahisar Sultan Dağı'nda Temmuz ayının ilk haftasında yapılırken, Ağustos ayında Bolvadin Geleneksel Kaymak Festivali'nde günlerce düzenlenen yarışmalar, etkinlikler ve konserler Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ve yine Ağustos ayında Afyonkarahisar'ın Kurtuluşu ve Zafer Haftası'nın anlamına yakışır bir şekilde kutlandığı Uluslararası Zafer Festivali ise Afyonkarahisar merkezde yapılıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Afyonkarahisar'a gittiğinizde tarihi konaklarında geçmişe yolculuk yapmadan, Karahisar Kalesi'ne çıkıp eşsiz manzarayı seyretmeden, Frigya Vadilerinin gizemli dünyasını keşfetmeden,
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı toprakları, Kocatepe Anıtı ve şehitlikleri ziyaret etmeden, Afyonkarahisar kaplıcalarının şifalı sularına girmeden, Gazlı Göl'den, meşhur Afyonkarahisar maden suyundan içmeden, Sandıklı Hüdayi Kaplıcası'nda çamur banyosuna girmeden, İzcehisar'daki peribacalarını, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ni, Ulu Camii, İmaret Camii ve Afyonkarahisar Kalesi'ni görmeden, ülkemizin önemli Mevlevihanelerinden biri olan Sultan Divani Mevlevihanesi'ni ziyaret etmeden, 120 yıl rengi solmayan kök boyalı bayat kilimlerini görmeden, kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısını, ağız açık böreğini, patatesli ve mercimekli bükmesini yemeden, sucuğundan, kaymaklı şekerinden ve lokumundan almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Afyonkarahisar ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında

doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzeye gide, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu, toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiği belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana engellenen toplam kişi sayısının 30.170'e ulaştığı açıklandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında 26,4 milyar liralık işlem hacmine rastlandı. Şebeke çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonundaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek, 3 ruhsatsız tabancayla bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geliştirilen yeni gıdaların piyasaya arz edilmesine ilişkin

ilişkin usul ve esaslar saptandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni yönetmelik ekine alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz eti kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle mevzuata alınmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Ve son olarak spor, Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos karşılaşacak. 4 kez final oynadığı Euroleague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da 3. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Aksahisar Kavşağı kesimi üst yapı onarım bakım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kapsamında Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılması amacıyla sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 17 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin sağanak yağışlı 22, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 14, Londra sağanak yağışlı 19, Madrid parçalı bulutlu 32, Moskova az bulutlu 31, Paris sağanak yağışlı 19, Priştine sağanak yağışlı 20, Roma sağanak yağışlı 22, Saraybosna sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana sağanak yağışlı 22 ve Zürih sağanak yağışlı 19 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Astana sağanak yağışlı 24, Bağdat az bulutlu 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kerkük parçalı bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam sağanak yağışlı 27, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve Tokyo az bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu 28 derece, Kahire az bulutlu 31, Melbourne az bulutlu 18, Montreal hafif sağanak yağışlı 21, New York çok bulutlu 30, Sydney parçalı bulutlu 20 ve Washington az bulutlu 31 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 20, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kırcali gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Köln sağanak yağışlı 19, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tarakliya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zenitsa sağanak yağışlı 20, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerli

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Saat 15'e kadar İstanbul'un Anadolu yakasıyla Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü, ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda ötelendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonunda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca geliştirilen yeni gıdaların piyasaya arz edilmesine ilişkin usul ve esaslar saptandı. Ve son olarak spor. Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak. Dört kez final oynadığı Euroleague'de ilk şampiyonluğun 2017'de ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Niğde, Kars, Vardahan çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güneydoğusu, Ege bölgesinde Afyonkarahisar hariç, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Antalya, Burdur ve Yozgat çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Muğla'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili dostlar.
0: Yine bir çarşamba, biz buradayız.
1: Çarşamba mı bugün?
0: İşte perşembe de olabilir ama ben çarşamba demek geldi içimden. Yağmurlu bir Ankara'dan sıcacık bir program sunacağız sizlere. Ay, çok sıcacık. Özledin mi beni?
1: Sıcacık program.
0: Tabii sıcacık bir program. Biz güler yüzlü sıcacık insanlarız değil mi?
1: Meteorolojinin sesi radyosunda değil ya. Gök gürültülü, sağanak, yağışlı.
0: Bir havalı Ankara... bir radyoda sıcacık bir program. Değil mi kızlar? Diler ve evet. Yeter Hanım.
1: Yine dörde karşı ben tek.
0: Evet, dört kişiyiz bence de. Muhalefet olma. Harikasın.
1: Ama akşam da öyleydi. Değil mi?
0: Akşam da evet, çoğunluk
1: ben
0: kadındı.
1: Ben sahnedeydim. Yani bir tane dışarıdan bir erkek geliverdi sonradan. Hep kadınlar vardı.
0: Evet ve Haldun sahneden isyanını bildirdi tabii ki. Beni sadece kadınlar mı seviyor dedi.
1: Evet, bu da iyi bir şey tabii ki.
0: Tabii ki.
1: İyi o zaman.
0: Efendim, yalnız değiliz. Çok kıymetli bir hocamız var. Doktor Nuray Aydın, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Bugün konuşacağız, bilgileneceğiz, yine bilmediklerimizi öğreneceğiz her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
0: İyiyiz, biz, siz nasılsınız?
2: Gayet iyiyim, çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Her zaman, her daim. Sıcacık bir sohbet gerçekleştirdik.
1: Gerçekleştirdik.
0: Gerçekleştirdik yayın öncesinde. Bir
1: mikrofonla biraz daha yakın durmanız gerekiyormuş.
0: Tabii
1: Doktor Nural Aydın daha önce bizim magazinden tanıdığımız bir kimlik. Hastasıyla evlenerek bu konuda da çeşitli tartışmalara...
2: Bu kadar çabuk gol yiyeceğimiş mi
0: ya hocam?
1: Tartışmaların odağındaydı. O konuyu nasıl anlatır bize bilmiyoruz tabii yani şimdi.
2: O konuyu farklı.
1: Etik midir?
2: Hiç etik değildir kesinlikle. Zaten hani anında doktorluğunu bırakmıştım. O yüzden gönlüm çok rahat.
1: Niye etik değildir ki, hastasıyla evlenir insanın, ne var bunda?
2: Hastasıyla
1: evlenmemeli. Hani psikiyatr falan olsa okey, biraz sıkıntılı olabilir ama yani sizin...
2: Ama insan kendi yakına doktor olamıyor.
1: Allah Allah.
2: Objektif bakışı da bozulduğu için o noktada hemen başka birisine devretmiş.
1: Bunu kavgalarda başına kalkıyor mu peki?
2: Aa, çok güzel. İşin esprisindeyim tabii ki ama şey, bu güzel bizim işte arkadaş sohbetlerinde zevkle anlattığımız bir konudur her zaman.
1: Çok güzel bir şey yani, ben de keşke öyle meşhur olsaydım. Yani başaramayan bir insan olarak.
0: İnşallah Didem Hanım dinlemiyordur, geç kaldın yani.
1: Canım bizim de kendimize göre skandallarımız oldu tabii.
0: Öyle mi?
2: Hocam bir dahaki programda ben spiker olabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Beraber yapalım hocam.
2: Ay çok sevinirim.
0: Haldun'a doğru.
1: Tamam. Hiç korkmam hiç vallahi billahi. Evet.
0: Ayrıca ben ilk defa öğreniyorum skandallarım var dediğini. O yüzden
2: hocam,
0: daha sonraki programlarda
2: lazım.
0: Ben sıkıştıracağım sizin adınıza.
1: Evet. Nural Aydın. Şimdi biz bugün dedik ki kemik erimesini konuşalım. Kemik erimesini konuşacağız ama... bu kemik erimesi dediğimiz ne menem şeydir, hiç bilmediğimizi varsayalım. Hı hı. Artı cinsiyetle ve yaşla ilgisini ben önce bir anlamak isterim.
2: Şimdi kemik erimesi kadınların hastalığı olarak biliniyor aslında,
1: evet.
2: Ama değil. Yani erkeklerde de çocuklarda da görülebilen bir hastalık. Şöyle bir istatistik verecek olursam, her 4 kadından bir tanesi kemik erimesi yaşarken 8 erkekten bir tanesi bunu yaşayabiliyor. Osteoporoz bunun diğer karşılığı. Hı-hı. Os kemik, poroz da delik demek. Aslında hani direkt karşılığa bakacak olursak delikli kemik gibi. Bu da nedir? Bu süngerimsi dokunun içerisinde bizim mineral tabakamız vardır ve yaşla birlikte, özellikle menopozda bu hormonal çekinmeyle birlikte mineralizasyonda azalma oluyor ve kemik kırılganlığında artış görülüyor. Bu kadınlarda primer sebep, evet, bir menopoz olurken erkek ya da çocuklarda genelde bir ikincil sebep oluyor. Atıyorum bir hormon eksikliği olabilir, özellikle D vitamini eksikliği olabilir, işte aşırı alkol tüketimi olabilir, gıdada vesaire, işte sporsuzluk olabilir, kortizon kullanımı gibi, başka ilaçlar gibi, bunların istersek detaylandırırız da. Velhasıl çocuk ve erkeklerde hep bir ikincil sebep vardır. O yüzden de biz hani bunun altını çizmek isterim. Misal atravmatik kırık dediğimiz düşük yoğunluklu durduk yere olan kırıklarda ya da iyileşmeyen kırıklarda çocuk ve erkeklerde hep acaba var mı diye düşünmek gerekir. Kemik erimesi için şey denir. Yani akla gelirse tedavisi kolay bir hastalıktır. İş ki akla getirmektir.
1: Nasıl getireceğiz onu peki?
2: Nasıl getireceğiz? Bir, bunun belli kriterleri var. Yani kadınlarda menopoz sonrasında perimenopozal süreç dediğimiz, genelde menopozdan 2 yıl sonra artık hormonal çekilmenin başladığı noktalarda bir referans aralığımız olsun diye DEXA dediğimiz çok basit bir görüntüleme yöntemiyle ilk ölçümü alıyoruz. Bu bizim ilk ölçüm, bizim referans değerimiz. Bu noktada hastanın prototipi de önemli. Misal çok hani amiyane bir bilgi ama kilolularda yağ tabakasında daha fazla östrojen biriktiği için daha az görülür. Ama bizim zayıf hastalar, açık teneler, açık renk göze sahip olanlar, hele ki annede, teyzede, kız kardeşte kemik erimesi varsa risk faktörü demektir bu. Sigara içiyorsa, besininde az kalsiyum tüketiyorsa.
1: Sanıyorum Emel'i tarif ediyorsunuz.
0: yani,
1: açıkten sigara içiyor.
2: Evet, böyle rafine gıdaları çok fazla tüketiyorsa, fazla tuzlu yiyorsa, fazla protein tüketiyorsa ya da misal proton pompa inhibitörleri dediğimiz çok fazla mide koruyucu kullanıyorsa gibi sebeplerle biz bu değeri bir gözlemlemek istiyoruz. Eğer ilk değer normalse o zaman bir daha 2-3 yıl çektirmesen de olur takinde bulunuyoruz. Çünkü kendisi radyasyon içeren bir tetkik. Öyle sık sık çektirmek de istediğimiz bir şey değil. Ama bizim orada baktığımız kriterlerimiz var. TZ skorları gibi. Orada eğer osteopeni dediğimiz, yani kemik erimesi başlangıcı görüyorsak, o zaman yine o ilk tedavimizi verip diyoruz ki bir yıl sonra bir bakalım, ilerleme hızını bir gözlemleyelim. Kötüleşiyor mu? Bu sebep öyleydi diyor. Belki de bu hep böyleydi. Daha öncesini bilmiyoruz çünkü. Bir yıl sonraki olayına göre, kötüleşme hızına göre asıl ilaçlarımızı devreye sokabiliyoruz. Bu asıl ilaçlar da kemik yıkımını azaltan ya da yapımını arttıran ilaçlar gibi. Zaten o ilk aşamada osteoporoz dediğimiz kemik erimesi çıkmışsa zaten direkt onlara başlıyoruz.
1: Yani bu ölçmeden insanların kendi kendilerine el yordamıyla bulabilecekleri göstergeleri var mı?
2: Var tabii ki de. Bir kere çok basit bir şey. Kemik erimesi bir ağrı semptomu vermez aslında. Postür bozukluğu yaratabilir. Bu da nedir? Boy kısalığı ve kamburluk gibi. Evet. Boy kısalığını da insan nasıl anlar? Pantolonum, eteğim uzun gelmeye başladı. Gömleklerim eskisi kadar değil diye. Ya da pratik bir bilgi aslında. Bunu herkes ölçebilir. Bir insanın orta parmağından orta parmağına ölçümü maksimum ulaştığı boyu olarak kabul edilir. Maksimumdan boyunuzu çıkardığında aradaki fark sizin boyu kısalma oranınızı gösterir. Pratikte 15-20 santim boyu kısalan bir sürü kadın var. Çok hani şey değil, az sayıda değil kesinlikle.
1: Hani yıkandım çekti diye bir şey olmaz.
2: Sabahın akşama 1,5 santim kısalıyoruz, o ayrı. O çok manidar ama olan hep kadınlara oluyor.
1: Yani kadınlara da insan işte bu gibi durumlarda biraz acıyası geliyor. Yani aynen.
2: Bir diğer şey de tabii... sırt ağrıları çok fazlaysa, özellikle orta alt sırt ağrıları, kas ağrıları daha ziyade yanlarda olur ama D vitamini eksikliği kaynaklı bir kemik erimesi varsa hasta daha ziyade orta altta ağrısını hisseder. Hani böyle durumda yine bir gözlemlemek iyi olur. Ya da çok hani inanılmaz geliyor insanlara ama hasta şöyle bir öykü verebiliyor. Oturuyordum, birdenbire sırtıma bıçak saplandı. İnanın kırık böyle oluyor. Kemik erimesinin kırığında, kemik erimesinin derecesine bağlı. İlla bir travma, illa bir düşme gerekmiyor. Yani hasta oturuyorken bir öksürsün, öksürmesine gerek bile kalmaksızın çat diye kırılabiliyor. Çökme kırıkları ya da bizim burs kırığı dediğimiz kırıklar. Yani bu tarz bulgularda mutlaka aklımıza getirilmesi gerekiyor.
1: Kabus gibi ya. Şimdi bunun üzerine nasıl devam edeceksin sen?
0: Edemiyorum çünkü bütün belirtiler bende var. Hatta 2 sene önce başlangıç vardı.
1: Bıçakta saplandı mı?
0: Saplandı filan, yok henüz değil ama teyzede, anneannede, annemde var tabii ki. Bende de muhtemelen.
2: Yani kemik erimesinin şöyle tedavisinde hani öncelikle yaşam tarzını değiştirmek lazım. Aslında az önce dediğim gibi kemik erimesi önlenebilir bir hastalık. İş ki bunun farkında olmamız lazım. Yani mesela sigara diyorsunuz. Sigarayı bir iki tane eksiltmek bile büyük bir olay. Hani biz ne kadar literatürde bir tane bile içseniz siz sigara bağımlısınız diye kabul etsek de bu kümülatif, doz bağımlı bir şey olduğu için bir yerlerden başlamak çok önemli. Ya da su içmek aşırı önemli.
1: Su her şeyin başı zaten.
2: Evet ya. Yani günde 2 litre ya da ya çok basit telkinler aslında, yapılmayacak şeyler değil. Deriz ki bütün bu olay D vitamini. Yani muazzam bir ülkede yaşıyoruz. Güneşimiz muazzam var. Ama baksak laboratuvarda bu rakamı hani abartarak söylüyorum. %80 D vitamini eksikliğimiz var. Yani. O yüzden de diyoruz ki tamam güneş yok, ultraviyole etkisi zararlı falan. Tamam korunalım, yüzümüzü koruyalım, şapkamızı takalım. Hı-hı. Ama ön kolunuz 10 dakika güneş görsün. Krem sürmeden cam arkası değil direkt güneşe maruz olacak cam şekilde.
1: Arkası. Ön kol ne demek
2: ön
1: hocam?
2: Kol, en iyi D vitaminin emildiği nokta hocam. Yani şimdi biz bayanız.
1: Nasıl tarif edelim şeyi dinleyicilerimize göremiyorlar bizi.
2: Avucumuzun
1: çünkü.
2: Devamı şeklinde.
1: Ha içi yani.
2: Evet şeyimiz. Evet avuç içi yani dirsekle avucumuzun arasındaki olan bölgemizde hı-hı. krem sürmeksizin güneşe tutup tek kol bile yeter. Hı-hı. Bu yazın güneşin hani tepede olduğu saatler tabii ki de olmasın. 11'den önce ya da 3'ten sonra olabilir ama kışın 12 ışığı diyeyim yani kışın güneş olmak zorunda değil ama hı hı. ışığa maruz kalması inanın ağızdan aldığınız D vitaminine oranla çok daha doğal yükseltir ve doğal devam eder. Yani ağızdan aldıklarımız hızlı hı hı. bir şekilde eksilirken hı hı. tekrardan yazın aldığımız o doğal D vitamini kış boyunca bizi koruyor.
0: Yani şu bilgiyi ilk defa öğreniyorum. Kışın dahi ışın alması
2: evet, çok
0: yetiyor
2: önemli.
0: Yani.
2: Montunuzu sıyırın ön kolunuzu ışığa tutun. Olay bu.
1: İşte yani ne kadar cahil bir insanla program yaptığımı görüyorsunuz.
0: Bak şimdi. bunlar için hocamı çağırdık değil mi?
1: Yoksa hepsini biliyor da mahsus
2: hocam,
1: soruyor. Bilmiyormuş gibi
2: yapıyor. Biz daha sonra program hazırlayacağız diye.
0: Tamam yani.
1: Size bir program
2: skandal kelimesi alayım.
1: Size program önerisi yazacağım.
0: Tamam sen yaza dur biz bir şarkı dinleyip gelelim. Şarkı arası efendim.

0: Evet, sevgili dostlar, değerli hocamızla birlikteyiz. Doktor Nural Aydın, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Sorularınızı bekliyoruz. Başlangıçta söylemeyi unuttum. 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefondan hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa iletebilirsiniz. Bu arada teknik masamızın bir sorusu varmış. Kemik erimesi için hangi besinleri öneriyorsunuz hocam? Okay. Diyorlar.
1: Erisin diye mi yani? Kemik erimesi olsun erimemesi diye mi?
2: Erimemesi için. Bir kere en öncelikle rafine gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Sebze, bol lifli gıdalar çok önem arz ediyor. Çünkü işin doğası mineral olduğu için magnezyum, kalsiyumun doğal yollardan alınmasını her zaman için daha çok tercih ediyoruz. Varsayalım ki bir hasta örneğinden, hastanın osteopenisi var. Bu hastaya şunu demek yeterince uygun bence. Yani günde 3 porsiyon kalsiyumlu ürün tüketmesi lazım. Bu ne demek? Sütü çok kalsiyum deposu olarak saymıyoruz aslında bakacak olursanız. Kefir çok fazlasıyla. Peynir eğer hele ki kolesterol problemi yoksa eski kaşarda inanılmaz oranında bir kalsiyum miktarı vardır ya da ezine gibi. Ayran, yoğurt gibi. Yani her öğününe bunu serpiştirdiğinde 3 porsiyon alıyorsa ya da atıyorum mercimektir, muzdur gibi. Artı o gün bir kalsiyum desteği almasına gerek yok. Doğal yollardan onu almış kabul ediyoruz. D vitamini de zaten ön kolundan aldı. Kalsiyum deposunu doldurduk.
0: Bol su da içtik.
2: Aynen öyle. Proteine gelecek olursak kırmızı et aşırı istediğimiz bir şey değil. Haftada 2'yi çok geçmemek gerekiyor. Proteini genelde beyaz etten alınmasını tercih ediyoruz. Yumurta yine gün aşırı tüketilebilir. Her gün istemiyoruz bu noktada. Çünkü bunların hepsi eğer fazla tüketilirse böbreğe de büyüklenme olacağı için. Misal yani özetinde diyebilirim ki Akdeniz diyeti en ideal diyetlerden biri galiba bu noktada.
1: Evet. Yani bu yumurtada ne yapacağımızı bilemediğimiz bir şey ragortuda duruyor yani. Abi geliyorlar günde 2-3 yiyin. Yiyoruz yemeyin diyorlar her gün şimdi.
2: Hele ki erkeklerde bu ülkesi kolesterol. Yani erkeklerde zaten guta yatkınlık sağlayacağı için aşırı protein isteyemiyoruz.
1: İşte
2: yine bir diğer şey glutandan işte, uzak durmak.
1: Neyden?
2: Glutandan uzak durmak. Çağımızın biliyorsunuz yani otoimmün hastalıklar neredeyse elimizi çarptığımız herkeste var. Gluten de otoimmün hastalıkların bir numaralı düşmanı ve ne yazık ki osteoporozda negatif yönde etkiliyor.
1: Onun yani tahıllı yiyerek atıyoruz değil mi onu?
2: Ne yazık ki.
1: Yani bol tahıllı ekmek yersek.
2: Yine de tercihimiz dediğim gibi mineral ağırlıklı lifli gıdalar.
0: Her şeyin ölçüsünde.
2: Evet, her şeyin ölçüsünde. Ya beden azı ve çoğu sevmiyor. Beden gri zonda.
1: Evet. Ne demek o?
2: Yani çok tuzlu yemek, çok protein yemek, çok su içmek ya da çok az su içmek bunların tam tersi. Hayır, beden hep ortayı sever. Her şeyi kıvamında tükettiğiniz sürece aslında büyük yasaklarımız yok.
1: Ya ama bizim bedenler hiç öyle düşünmüyor. Sürekli makarna, pilav. Değil mi?
2: Hocam lezzetli şeyler, sağlıksız şeyler ne yazık ki.
1: Evet, onu ye, üstüne tatlılardan ye.
2: Onu yapmamak lazım. İşte yediğiniz sebzenizi bir durmanız lazım. Peşine tatlıyla gelmemesi gerekiyor ya da bir meyve gelmemesi gerekiyor.
0: Peki
2: i̇şte,
0: hocam yemekten sonra... yemekten sonra çok tatlı yeme isteği... İnsülin direnciyle mi alakalı?
2: Aynen öyle, aynen. Yani o fazla yediğinizde birden insülin çok yükseldiği için sanki hiç yemek yememişçesine bütün glukoz depoya aktarılıyor. İnsülin böyle bir mekanizması vardır. Bu sefer de yemek sonrası daha çok halsiz oluyorsunuz ve hani daha tatlı ihtiyacı oluyor. Kısa, çabuk ulaşılabilecek bir enerji istiyor beden. Oysa ki yine ne yaparız'a gelecek olursak günlük 20 dakikalık yürüyüşler.
0: Yapıyorum
2: şimdi,
0: aslında.
2: Kemik erimesinin en hani istediğimiz yapın mutlaka dediğimiz olayı dirençli egzersizlerdir ya da yürüyüştür. Bunlar öyle para gerektirmeyen, herkesin yapabileceği şeyler. Misal bir yüzmeyi, yani yüzme çok güzel bir spordur ama kemik erimesinin direkt sporlarından biri değildir. Yer çekiminin hissedilmesi lazım kemik erimesindeki. Çok güzel bir yapımı tetikleyici faktördür.
1: Taş için de aynısını söylüyorlar
2: aynen
1: bana.
2: Yani evet, yürüyüşte insülin direncini çok güzel toparlayan bir şey.
1: İşte yürüyünce de acıkıyor insan yani.
0: Ben de yürüyorum da. Hayır, ben yürüyorum yine yani tatlı böyle krizi yaşıyorum her yemekten sonra ya da bir şey yedikten sonra. Çay içsem tatlı bir şey istiyorum.
1: Çay içsem yarıyor.
0: Çay içsem yarıyor ama yaramıyor şu an
2: biraz
0: gibi.
2: Bizim çocukluk yetiştirilmemiz bence. O sofralarımızı bir düşünün. Önce çorbası gelir, işte ana yemektir, işte sonra tatlılar. Mutlaka tatlısı, meyvesi. Böyle bir kültürle büyüdüğümüz için ister istemez alışkanlıklar öne çıkıyor.
0: Ama yok hocam, benim kendimi analiz ettiğimde yeni yeni başladı bu bende. Gerçi menopoz dönemi de galiba o dönem
2: yağlanmalar.
0: Evet, evet. Evet. Halbuki günde yaklaşık en az 1,5-2 saat yürüyorum.
2: Aa, süper, ne güzel. Devam evet. Hocam, devam.
0: Devam.
2: Diğer faktörleri yürürüz biz de. Tek faktör değil nihayet. Hiçbir zaman tıpta tek faktörle yola çıkamazsınız. Bir hastalık kapıyı açsa bekçi değildir. Ya da tek faktör.
0: Ve bakacağız artık neler olacak.
1: Ya bakacağız tabii de kafa karışıklığına da gerek yok yani. Tabii biz dalgasında geçiyoruz ama söylenen şeyler 3 aşağı 5 yukarı bütün uzmanlık alanlarında tıbbın aynı şeyi söylüyor.
0: Su
1: iç, hareket et, yürü. İşte eti abartma. Hı-hı. Tatlıyı yanından geçme. Yani evet, bu da çok zor. Yani yoğurt filan evet ben çok severim ama bu sefer de diyorlar ki onlar da işte taş yapar. İşte
2: doğal
1: falan.
2: Yollarla alınanlarda bu risk çok düşük inanın. Hmm. Yani o yüzden dedim hastanın tablet olarak kalsiyum tüketmesindense doğal yolu alması her zaman tercihimizdir. Doğal yoldan vücut
1: tabii.
2: Eğer ki guta yatkınlığı yoksa, bu da genetik bir yatkınlık, nihayet metabolik bir hastalık, yoksa doğal yoldan alınan, eğer yeterince su içiyorsa böbrek taşı riski çok çok düşüktür.
1: İşte ben artık her sene kontrole de giderek.
2: Var mı böbrek taşı?
1: Eskiden var hikayem. Şimdi yılda bir, her Ramazan'da mutlaka doktora ya. Görünüyorum.
2: Hocam, ürük asit taşı olabilir mi acaba? Protein fazlalığından dolayı ürük asit taşı.
1: Şey
2: hiç
1: de
2: düşürdük
1: ki,
2: mü?
1: Yok. Neydi öbür taş
2: kalsiyum
1: çeşitleri?
2: Okula.
1: Evet, ondandı işte benimki. Düşüremedik de aldılar operasyonu.
2: Analize gitti.
1: Ha?
2: Analize gitti mi?
1: Şey, metay.
2: O da çok manidar gelir bana.
1: Ben o
2: kıymetli taşım.
1: Dalga geçiyor zannettim. Ne yapacaksınız bunu? Ben alayım götüreyim dedim. Yok, metaya gidecek. Dedim git yani metaya. Sanki madem bulmuşsunuz gibi. Dedi ki hayır beyefendi, metaya gidiyor dedi.
2: Senin vücudun maden ama, değil mi?
1: Neyse, biz gelelim konumuza. Evet. Şimdi ilerleyen aşamalarında neler oluyor bunlar şimdi?
2: İlerleyen aşamalarında
1: bunları yapamayan biri geldi karşınıza. Ne yapıyorsunuz? Önce bir ağzını burnunu kırıyorsunuz tabii yani.
2: Bizim kırmamıza gerek almıyor. Kendisi kırılmış geliyor zaten. Şakası bir yana, şimdi bu hastalar daha ziyade hani erkeklerde ve çocuklarda sekonder sebeplerden dedik. Kadınlarda da hep menopoz sonrası olduğu için beraberinde bunların bir kireçlenme de söz konusu oluyor da farklı hastalıklarda. Yani özünde işte yürümesi yavaşlamış, sonuçta hareket kabiliyeti ciddi azalmış insanlar. Ve de sıklıkla ev kazaları oluyor. Bu da nedir? Düşmeler. Ve yaşlılarda ya da senil insanlarda, yaşlı kelimesi çok sevmiyorum aslında, en istemediğimiz şey düşme sonucunda gelişen kırıklardır. Çünkü bu uzun bir immobilizasyon, yani hareketsizlik dönemine getirir. O hem organların dolaşımın yavaşlamasına sebep olur, emboli riski arttırır ve ne yazık ki bizim mortalite dediğimiz ölüm riskini arttıran majör konulardan biridir. O yüzden de hani kırık olmadan ne yapabiliriz odaklanmak isteriz. Kendi klinimizde de yani hep şey deriz senil hastalarda, şikayet ya da hastalanmayı beklemeyin. Yalnızca kemik erimesi için konuşmuyorum. Yani insan, bu benim çok klasik bir lafımdır, arabasını bozulmadan bakıma götürüyor ama bedenini bozulunca doktora götürüyor. Bu çok ters bir hareket aslında. Biz klinikte de mümkün olduğu kadar senil hastalara düşük ağırlıklı egzersizlerle o pilates topunu bile çıkabiliyorlar. İnanın, günün sonunda bunu yapabilecek hale geliyorlar. Yürümekte zorluk çektikleri halde başlangıçta. Velhasıl düzenli yapıldığında, hastanın kas kütlesi arttığında bu kemiğe zaten çok olumlu etki ediyor. Mobilizasyon artınca da bu dolaşıma da ekleniyor ve genel bir iyilik hali oluşuyor. Hedefimiz bu yönde oluyor.
1: O ölümden önceki son iyilik hali değil, değil mi?
2: O kim şeridi geçmeden önce bir 5-6 step önceki.
1: Yani şey, bu kırılmamış ama geldi ki kırılabilir.
2: Kırıla yazmış.
1: Evet, işte onlara...
2: İşte onların mümkün olduğu kadar kas iskelet sistemini canlandırmaya
1: yani
2: çalışıyoruz.
1: Yani hareket aman yavaş falan diyorsunuz mu?
2: Yani öyle kırılgan cam gibi yaklaşmıyoruz olayı ama elini de yoğun bir ağırlık verip hadi teyzem de demiyoruz nihayetinde. Evet. Her hasta kendi bazında değerlendirmemiz lazım. Bir kapasitesi var. Daha önceki egzersiz geçmişi bizim için çok önemli. Eğer ki kemik erimesi de varsa ya da kırık geçmişi varsa şöyle yaşlı osteoporozun kriterlerinden bir tanesi de bizim DEXA dediğimizde osteopeni gözükse bile, yani kemik erimesi başlangıcı gözükse bile hastanın hikayesinde kırık riski varsa biz onu kemik erimesi var diye kabul ederiz. Ve böyle hastalarda yapımı arttırıcı, duyuyorsunuzdur haftalık, aylık ya da yıllık ilaçlarımız var bizim. İhtiyaca göre onları mutlaka başlıyoruz. Ya da hasta kırıldı geldi. Kırığın bir an önce toparlanması için de bu ilaçlara ihtiyacımız var. Çünkü bazen öyle oluyor. İşte kalça kırığı proteze gitmek durumunda kalıyor. Orada erimiş bir kemiğin protezi tutma imkanı yok. O hastanın daha sonra ayaklanmasının imkanı yok. O yüzden de o ameliyat çevresi dönemde, perioperasyonel dönemde mutlaka kemik erimesi ilacı uyguluyoruz ki bir an önce yapım da artsın, protezde daha rahat tutsun. Hasta da bir an önce ayaklansın diye.
0: Peki hocam, yıllık periyodik muayene mi yaptırmamız gerekiyor? Kemik erimesi için zannediyorum 2-3 sene sonra.
2: Bu tamamen geldiniz. Bizim DEXA dediğimiz değerde T ve Z skorlarımız var. T dediğimiz değer insanın 25 yaşında pik kemiğe ulaştığı varsayılır. T değerine bakıyoruz. T değeri eğer -1 ile -2,5 bandındaysa bu osteopeni dediğimiz kemik erimesi başlangıç. -2,5 ve daha negatifse bununla da kemik erimesi.
0: Anladım. Ondan sonra tetkik.
2: Aynen öyle.
1: Röntgen mi?
2: Yok. Bu DEXA denilen bir yatak üzerinde makine geliyor. MR gibi kapalı bir ortam düşünmeyin. Çok konforlu ve rahat bir tetkiktir. Ve bel ve kalça bakılır. Eğer bunlarda değerlendirmekle ilgili bir sıkıntı varsa ön kola da bakabiliyoruz. Ya da lateral çekim dediğimiz yan çekimleri. Bunun sonucuna göre eğer pozitif ise hasta zaten hiçbir şeye gerek yok. Yine normal bu bahsettiğimiz tavsiyeler herkes için geçerli tavsiyeler. Ama baktık ki işte osteopeni ya da osteoporoz var. Peni de yalnızca kalsiyum D takviyeleri ve yaşam biçiminde değişiklik. Porozda ise bu ilaçları da devreye sokmak durumunda kalıyoruz.
0: Bit pazarına gidiyoruz.

0: Bit Pazarı. Çikolatalı, vanilyalı, limonlu, çilekli, kavunlu ve daha niceleri. Dondurma özellikle sıcak yaz günlerinin en favori tatlısı hiç kuşkusuz. Peki dondurmanın tarihçesini hiç merak ettiniz mi? Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan antik medeniyetlerin karları meyve ve tatlandırıcılarla karıştırma yöntemlerine dayanır. Günümüzdeki sütlü dondurmanın temelleri ise ilk kez M.Ö. 200'lerde Çin'de atılmış. Yaklaşık 600 sene sonra Venedikli seyyah Marco Polo meşhur Çin gezisinden Avrupa'ya döndüğünde cebinde dondurma tarifleri de varmış. Dondurmanın Türk mutfağına girişi ise karsambaç, dağ karları ve meyve sularının karıştırılması tatlısına dayanır. Süt ve salebin karla buluşmasıyla da bugünkü dondurma kıvamını almıştır. Malum yaz mevsimindeyiz. Afiyet olsun.
1: Bit Pazarı.
2: Bit Pazarı'na gittik, dondurmada yedik geldik değil mi kızlar? Evet hocam, kana gelelim. Kanı
3: mutlaka bakıyoruz. Şöyle ki kanımızda mineral eksikliğimiz var mı ya da hiperkalsemi dediğimiz kalsiyum fazlalığımız. Çünkü kalsiyum normalde kemiklerde depolanması gereken bir mineralimizdir. Yani. Ve de tiroid bezimizin içerisinde saklı paratiroid bezeciklerimiz vardır. Bunlar kandaki kemikteki kalsiyumun dengesini sağlarlar. Bazen sebepsiz yere ya da ikinci sebeplerle bu paratiroid bezi salınımı artarsa kana ciddi bir şekilde kalsiyum geçişi olur. Ama bu kemiklerden boşalacak şekilde. Bu da bir kemik erimesi sebebidir. Bunun benzeri farklı sebepler var mı kanda araştırırız. Ama yine altını çizerek söyleyeyim. Kan bakılması gereken bir tetkiktir. Ama asıl tanıyı biz mutlaka DEXA'yla koyarız. Yine bir böbrek taşı ihtimali var mı? Ona göre ilaç düzenlemesini yapalım mı diye. O ilk check-up'ta, o perimenopozal süreçte bir böbrek ultrasonu, abdominal ultrasonu da görmek isteriz.
4: Yani gösterirsen iyi olur. Görmek isteriz. Peki bu kırık, en tehlikeli kırık kalça kırığı mı?
3: Genelde kalça kırığı, evet.
4: Yani başka şey de bu.
3: Belde, yani omurga kırığı da nihayetinde çok sık gördüğümüz bir şey ama mortalite oranı en yüksek kalça kırığıdır, ölüm oranı.
4: Düştüğü için değil mi? Kolay düşürüyor.
3: Emboli atma riski çok fazla oluyor. Ve bunların nihayetinde kalçada da belde de çok da ayırmak anlamsız aslında. Hepsinde uzun bir yatak süreci oluyor. Minimum 6 hafta, genelde 3-4 ayı bulan ve omurgada da bu bir korseli oluyor nihayetinde. Eğer o süre zarfında en çok atlanan, herkes özellikle kırağa konsantre olduğu için kan sulandırıcı vermek hep böyle bir ikinci plana kalabiliyor. En iyi bildiğimiz şeyi bazen unutabiliyoruz ne yazık ki. O zaman da bazen kan sulandırıcı kullanıyor olduğu halde yetmeyip pıhtı atan hastalarımız oluyor ne yazık ki.
4: Yani evet, çok riskli bir konu.
2: Ve organlar yavaşlıyor demiştiniz.
3: Aynen öyle. Da, evet. O yüzden de işte böyle kırığı olan hastalarda ya da kırığı olmasa da senil kemik erimesi var. Mümkün olduğu kadar evde ortamı sadeleştirmek, işte halının kalkması ya da tek yekpare bir halı olabilir. Evin içerisinde terlikten ziyade rahat hafif bir spor ayakkabı giyilebilir. Yanlarda tutamaçlar gibi. Koruma amaçlı tedavi uygulamak her zaman çok önemlidir. Yani bir şey olmasından ziyade olmasını önlemek bizim en çok istediğimiz şeydir.
2: Hocam bir soru soracağım. Saçma mı bilmiyorum ama bir an aklıma geldi. Kemik erimesi hafızada problem yaratır mı?
3: Kemik erimesi hafızada problem yaratır mı değil de kemik erimesi sonuçta tek bir sebepten olmuyor. Misal D vitamini eksikliği
2: dediniz.
3: Bu genel vücut sistemini de etkileyen bir şey. İster istemez hafızayı da dolaylı etkiliyor. Yani direkt sebebi diyemem ama dolaylı sebebi evet.
2: Niye güldün? Bak gördün mü? Dolaylı
3: güzel bir soruydu sonuçta. Ben çok beğendim.
4: Evet, körler sağlar, birbirini ağırlar sonuç itibariyle. Peki şey diyeceğim ben. Bu fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı gördüğüm kadarıyla böyle hak ettiği değeri bir türlü görmemiş.
3: Ne yazık ki.
4: Ondan sonra tıp ve onun şeyler arasında çok geniş bir alan. Biz yani geçtiğimiz haftalarda neler konuştuk ya, değil mi?
2: Tabii.
4: Şamil geldi. Neydi onun uzmanlık alanı?
2: Pelvik tabandı.
3: Aa, çok güzel bir konudur.
2: Evet, ondan sonra
4: konuştukça diğer doktorları daha böyle hadi canım siz de diyeceğim geliyor yani. Başka bizim bilmediğimiz yani bu alanda neler yapıyorsunuz?
3: Aslında rehabilite etmek insanı doğal yaşama geri dönmesini sağlamak. Yani hastalara verdiğim örnekte misal yürürken de az enerjiyle çok iş çıkarmak amaçlı yaklaşan bir branşız biz. Valla mesane rehabilitasyonundan tutun, atıyorum dışkı kaçırıyordur, dışkı rehabilitasyonu, yutma rehabilitasyonu, konuşma rehabilitasyonu gibi o kadar deniz derya konu var ki bizde. Hepsi bir farklı branş. Bizim en sıklıkla karşılaştığımız şey tabii ki de ortopedik rehabilitasyon dediğimiz işte kırık, çıkık, tendon hasarlanmaları işte bu tarz olaylardan sonra hastanın normal hayata dönmesi ya da nörolojik rehabilitasyon dediğimiz gırla felçli hasta var ya da CP'li çocuklar var gibi. Bunlar topluma geri kazandırılması gereken insanlar. Bunların hepsi bir alt branş ya da konuşma terapisi. Bu da fizik tedavinin bir alt grubudur. Çok önemlidir. Yani hasta tutulum derecesine göre kimisi anlayamaz ya da anlar ama yeterli kelimeyi çıkaramaz ya da o fonetinde bozulma vardır. Bunlar böyle milim milim milim çalışılıp tekrardan kazanılan yetilerdir.
4: Çok iyi. Vallahi. Ben de şu demek ki baş parmaklarım konusunda size muhtaçım.
3: Hocam basit bir tavsiye vereyim mi onda? Ama bu şey birinci parmak erkeklerde en sık görülen kireçlenmenin odak noktasıdır. Genelde düşük kütletmelerden olur. Bu pirinç vardır ya. Kuru bir şekilde pirinci ılıtmaya çalışın. İster mikrodalga ister ocakta ama ne olur elinizi yakmayın. Onu derince bir tasın içerisine koyun. Pirinç dememin esprisi ısıyı geç bırakacağı içindir. Elinizi daldırın. Parmaklarınız o tasın içerisine girecek, pirincin içerisine girecek şekilde ve hamur yoğurur gibi bir 5 dakika. O me time'ınıza televizyonun karşısında onu bir yoğurun. Bunu yazın deniz kenarında kumun içerisine daldırarak da yapabilirsiniz. Buradaki olay pirincin, kumun neyse o tuzun sertliği masaj yapacak. Sıcak etkisi dolaşımı canlandıracak. Direnç etkisi kuvvetlendirecek. Üçlü etki kazanmış oluyorsunuz.
2: Bu kireçlenmek
3: için. Kireçlenme için ya da el ağrıları için çok güzel bir yöntemdir.
4: Oo. Yani kireçlenme midir bilmiyorum. Ben yıllar önce bu fizik tedavi de aldım bu konuda yani.
3: Tipek gösterdiğiniz nokta.
4: Tendon dediler falan. Şurada mesela ve şey bir de hani enstrüman çalarken falan da bayağı beni zor.
3: Oluruz. Çok fazla kullanım var.
4: Dün de işte 3 saat falan çaldığıma göre dünden sonra yine arttı mesela yani bu.
3: Yani diğer şey top sıkabilirsiniz tabii ki ama sonuçta şey insanlar hareketliyim zaten bende niye kireçlenme olsun gibi düşünüyorlar ama doğru hareket de çok önemli, kasın kuvvetlenmesi aşırı önemli.
4: Top. Pirinç bir de şöyle bir şeyim var. Şöyle yaptım.
3: O da uygundur. Şey ama bu baş parmağı etki etmez. Bu bileğe etki eder. Sizin gözden.
4: Bunların hepsini yeniden.
2: Peki, huzursuz bacak sendromu sizin alanınız.
3: En sevdiğim konudur.
2: Öyle mi?
3: Evet. Huzursuz bacak sendromu kadınlardaki en sık sebebi demir eksikliği, B vitamini eksikliği ya da magnezyum eksikliği gibi sebeplerdir. Yine diğer bir sebep varis olabilir. Fıtık olabilir, böbrek fonksiyonlarına bozulma olabilir. Ama altını çizerek söyleyeyim yine de biz hani sonuçta menstruasyonu olan kadınlar yani fertil kadınlarda demir eksikliği her ay düştüğü için nihayet demir eksikliği oluştuğu için çok pardon bizim kanda ferritin dediğimiz depo demirini gösteren bir değerimiz var. Literatür der ki ferritin 50'nin aşağısına düşüyorsa kadınlarda özellikle gece yatağa girdiğinde huzursuzlanma bekleyin. İnanın çok basit tedavisi. Tabii
2: ben
3: ki bunu
2: ilaç kullanıyorum.
3: Ne kullanıyoruz?
2: Parkin.
3: Parkin, şey Parkus ilacı. Bu o konuyu toparlamaya çalışayım. Önce huzursuz bacağın sebebini araştırmaya
4: bunu,
3: çalışırız.
4: Bir şey önereceğim süremiz bittiği için. Bir başka randevu alalım hocadan. Bir de
2: evet,
4: onu konuşalım.
2: Hocam, tamam.
4: Yani.
2: Kesinlikle. Hocam şimdi yayın çıkışı da esir edebilir miyim acaba hocam?
4: Adettir zaten bu.
2: Biz. Her gelen konumda bir...
4: Tabii.
2: Efendim, yayınımızın sonuna, yani birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Ayağınıza, sesinize, yüreğinize sağlık.
3: Sağ olun.
4: Teşekkür ederiz.
2: Görüşürüz ikinci bölümde.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba...
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı

Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

0: Kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü, ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda ötelendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonundaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Tarım Orman Bakanlığı'nca geliştirilen yeni gıdaların piyasaya arz edilmesine ilişkin usul ve esaslar saptandı. Ve son olarak spor. Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak. Dört kez final oynadığı Euroleague'de ilk şampiyonluğun 2017'de ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Helsinki çok bulutlu 1-7. Kopenhag sağanak yağışlı 7-14. Londra sağanak yağışlı 10-19. Moskova az bulutlu 19-31. Priştina sağanak yağışlı 8-20. Roma sağanak yağışlı 13-22. Saraybosna sağanak yağışlı 7-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 11-24. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Viyana sağanak yağışlı 11-22. Zürih sağanak yağışlı 9-19 derece. Amman parçalı bulutlu 15-27. Nursultan sağanak yağışlı 11-24. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Kerkük parçalı bulutlu 14-28. Kuveyt az bulutlu 27-34. Medine az bulutlu ve açık 30-42. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 26-41. Şam sağanak yağışlı 13-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Tokyo az bulutlu 17-20 derece. Cezayir parçalı bulutlu 15-28. Kahire az bulutlu 19-31. Melbourne parçalı bulutlu 13-18. Montreal hafif sağanak yağışlı 11-21. New York çok bulutlu 19-30. Sydney parçalı bulutlu 15-20. Washington az bulutlu 18-31 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Köln sağanak yağışlı 10-19. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Münih sağanak yağışlı 11-20. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 11-25. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Zenitsa sağanak yağışlı 8-20. Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-22. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Acaba ne dinledik?
1: Ne dinledik?
2: Peki,
1: değerli hocam Ahmet Kanici'nin düzenlemesiyle Nazbar'ı dinledik.
0: Nazbar'ı dinledik. Bir Azeri ezgi. Hoş geldin Alperes.
1: Hoş buldum.
2: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Alperes efendim gitar sanatçısı ve de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda doktora öğrencisi. Evet, başka neler unuttuk?
1: Aslında unutmadık yani güncel olarak durum bu.
2: Bu kadar. Evet. Bu da çok büyük şeyler bunlardı. Evet. Alper tanıtsın mı biraz kendini?
0: Bilmem sen istiyorsan tanıtsın.
2: Evet tanımak isteriz tamam. Alper. Bunlar şu an yaptığın şeyler.
1: Evet. İlk olarak şöyle başladım. Müzikten önce dans vardı aslında.
2: Oo.
1: Halk danslarıyla başladım. Çok küçük yaşta ilkokul, ortaokul zamanlarımda. Daha sonra... danslara eşlik eden müzisyenler tarafından keşfedilip müziğe yeteneği var herhalde. Çünkü sürekli bizi izliyor, yaptıklarımızla ilgileniyor diye ailemle konuştuklarında ailem de çok destek oldu. Ve müziğe yönelimim başladı. Akademik olarak, ilk olarak 2008 yılında Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak gitara başladım. Daha sonra 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimime başladım. Yüksek lisansımı yaptım. Şimdi de doktora programında okuyorum. Yakında mezun olacağım.
2: Umarım. Tebrik ediyoruz.
0: Evet.
1: Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Ondan sonraki ilk programında bizimle yapacağına tabii dair söz veriyorsun böylece.
1: Söz veriyorum.
2: Tamam. Alper tabii sözünü aldık.
0: Akademik kariyerinin yanı sıra bir de benimle olan epey bir sahne hayatı var. Kaç yıl oldu ben artık hatırlamıyorum ama yavaş yavaş biz sahneyi Alper'e devrediyoruz ya.
1: Evet yani farklı birçok projede de aslında yer alıyorum. Okul dışında yani gitar dışında farklı enstrümanlarda çalıyorum. Onlarla ilgili bir şeyler de yapma fikirleri var.
0: Onlar neler onlardan da hani hangi enstrümanlar?
1: Şöyle davul ve bas gitara şu an odaklıyım ve klasik repertuardaki bazı Güney Amerika müziklerini bu enstrümanları da kullanarak yeniden düzenleyerek bir takım projeler düşünüyorum. Onları tasarlıyorum.
0: Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden bakıyorum. İyi diyorsun. Tabii Alper görüp görebileceğimiz çok kıymetli sanatçılardan biri ve daha da kendisini geliştirme yolunda emin adımlar ilerlerken kişilik olarak da yani tam bir sanatçı kimliği taşımaya benim çok layık gördüğüm bir dostumuz. O anlamda da yolu çok çok açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Gitarın ilk defa mı bir kayıtta kullandın?
1: Gitarımı evet. Geçen hafta cilası yapıldı, telleri takıldı. Henüz bebek.
0: Kim yaptı demiştin?
1: Ankaralı çok iyi bir lütiye Suat Çağlayan tarafından yapıldı. Tamamen benim nasıl çaldığım, benim parmak boyum vesaire gibi konularla bana özel olarak yapılan bir gitar.
0: Öyle mi? Yani bu gitar dediğimiz şey standart değil midir?
1: Şöyle genel olarak bazı standart özelliklerinin yanı sıra işte gitaristin nasıl çaldığı, tonunu nasıl ayarladığı, parmaklarını nasıl kullandığına ilişkin gitarın yapısında farklı değişiklikler olabiliyor. İşte klavyenin boyutu, kalınlığı ya da gitarın sesi en önemli özellik olarak.
0: Bu sene o zaman epey bir izledi mi, tanıyor mu yani?
1: Epeydir tanıyor. Daha önceki gitarım da yine Suat Çağlayan tarafından yapılmıştı. Yaklaşık 8 yıl çaldım o gitarı. Farklı bir ses arayışında olduğum için değiştirmeyi düşünmüştüm. Değiştirdim.
2: Bir aradığını buldun mu?
0: Yani.
1: Evet.
0: Ve
1: mutluyum.
0: Gitarın altına imzasını atan Suat Bey de son gitarını Türkiye'de yapmış.
1: Türkiye'deki son siparişiydi. Temmuz ayında İspanya'ya gidip orada gitar yapmaya devam edeceğini.
0: Yerleşiyor oraya yani.
1: Yani yerleşecek gibi duruyor.
0: Bir kişi daha kaçıyor. Yani çok evet. Üzülüyorum ben memleketten gidenler adına yani.
2: Bu arada iki mesajınız var, onu okumak istiyorum. Ahmet Bey diyorlar ki programınız çok güzel, radyodan sürekli dinliyoruz sizleri demişler. Bir de Nur Hanım, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili Emel Hanım demiş, sevgiler selamlar gönderiyorum.
0: Evet, bana bir şey demeden önce ben cevap vermeyeceğim kendisine. Alper düşük sesi, düşük geliyor
2: evet,
0: galiba.
2: Mikrofona tamam, ben yaklaşmak
0: zorunda. Evet. Evet. Gibi. O zaman şey mi? Bir tane daha bir şey çalar mısın bize?
1: Olur. Şimdi Kübalı bir besteci Leo Brower'ın An Idea isimli bir müziğini çalayım.
0: Seslendiriyoruz. Hadi bakalım.
2: Bu arada sinek de sana eşlik edecek.
1: Evet, tamam.

0: Evet, Küba'ya gittik geldik.
1: Önemli, sağlık. İşte internasyonal enstrüman ve internasyonal repertuardan örnekler veriyor bize. Bizim de işte artık bağlamamızla yapmayı hep hayal ettiğimiz şeyleri burada izliyoruz. Umarız bir gün onu da bağlamacılardan dinleriz, değil mi?
2: Evet, güzel olur.
1: Geçtiğimiz günlerde bir festival kapsamında mı bir sahne yaptın sen?
2: Uluslararası ODTÜ Klasik Gitar Günleri vardı. Orada bir ustalık sınıfı gerçekleştirdim. Davet aldığım zaman çok mutlu oldum. Çünkü benim aslında Ankara'da olmamı sağlayan festival ODTÜ Klasik Gitar Festivali'ydi. Hmm. 2013 yılında ilk katıldığım festival. Pardon, 2010 yılında. Orada çalıştığım hocam Soner Egesel'le tanışmıştım. Lise öğrencisi olarak geldiğim festivalde beni Hacettepe Üniversitesi'ne davet etmişti. Ve ilk defa o zaman bu aslında Hacettepe gitar Serra olayı başladı. O zamandan beri de sürekli git gellerle beraber oldu. ODTÜ o yüzden benim için çok önemliydi. Öğrenci olarak katıldığım, ustalık sınıfı alarak katıldığım festivalde ustalık sınıfı vermekte aslında geçmişe dönünce herhalde doğru şeyler yapıyorum dedirten bir durum
1: değil
2: oldu.
1: Mi? Barometreyi yükselten, evet, bir şey ve övgü dolu bir yazılar vardı sosyal medyadan, ben gördüm. O da gerçekten gurur verici bir şeydi. Sanıyorum Muzaffer Es de bunları düşünmüştür, değil mi?
2: Olabilir. Annemi de söylersek.
1: Tabii, anneni de söylerim.
0: Muzaffer Es, baba.
1: Baba, babam. Tabii.
0: Anne.
2: Serap Yücel, annem.
0: Serap Hanım'a. Şimdi Serap Hanım'a da sevgiler gönderelim.
1: İkisi de benim tabii dostlarım aslında. Ve işte ben hiçbir yere ilerleyememiş biri olarak halen Alper'le uğraşıyorum. Ama sağ olsun, o da beni kırmadan her türlü kahrımız da çekiyor sahnede, sağ olsun.
0: Valla yani sahnede hiç kahır çeker gibi değilsiniz. Çok güzel bir ekiptiniz.
1: Yani gözlerle anlaşılan. İyi müzik, iyi müzisyenlerle yapılıyor işte. Yani gerçekten Alper'de o olduğu sürece ben hiç arkama baktığımı hatırlamam. Yani o bir biçimde her şeyi kapatabilir, eşlik edebilir, hata yapmaz, yapılan hatayı giderir gibi önemli bir ekip arkadaşımız. Tanrı sana da nasip etsin.
0: Hangi alanda?
1: Dabruka.
0: Sen dabruka. Ama ben de söyledim misin? Alper, beğenmedin mi akşam?
2: Yo, çok güzeldi. Özellikle şiir de çok güzeldi.
0: Evet, ama şiir Haldun'undu yani. Hani sen Türkiye yorum yap bence.
2: Olsun.
1: Yine bana geldi, görüyorsun.
0: Olsun, bir gün Alper'le birlikte ben de türkü söylerim belki.
2: Umarım, çok isterim.
0: Abla bir tane söyle, ben çalayım der. Sen canım, de bağlamı çalarsın.
1: İtiraz etmem yani, sadece onur duyarım ben.
0: Ne güzel, güzel bir ekip olmasa şiir okuruz, müzikle ne olacak sanki?
1: Evet, bunu da gelecek sezon bir de böyle bir içerik yapalım. Yine üçümüz bir araya gelelim.
0: Olabilir, neden olmasın?
1: Ben de bağlama çalarım, bazı ezgiler, ekonomiler, sen de bir şeyler okursun üzerine işte bu tipte. Şimdi Alper'in canlı icralarını dinliyoruz ama bir de banttan bir şey dinleyeceğiz. O neredeydi?
2: O da şöyle, Eskişehir'de bir arkadaşım vardı, Çavgın Çınkıt isminde.
1: O ne be? Çeçe.
2: Çeçe. Biz Çavgın'la 7 sene birlikte çaldık. İkilimizin ismi Diyo Anatolia'ydı. Daha sonra farklı sebeplerden, farklı projelerden yolları ayırdık ama Diyo Anatolia olarak hala tanınıyoruz, biliniyoruz. Konsept olarak da Güney Amerika ve Türk müziklerine yoğunlaşmıştık. Şimdi dinleyeceğimiz müzik de Manastır Türküsü, bizim düzenlememiz. İyi dinletiler.
1: Hadi bakalım.
0: Dinliyoruz o halde.

0: Eskişehir'de miydi bu kayıt?
1: Eskişehir Anadolu Üniversitesi AKM salonunda oldu.
0: Da güzel memleket ya Eskişehir. Eskişehir sana ne kattı?
1: Aslında Çavgın'la olan birlikteliğimiz de çok şey kattı. Çavgın'ı kattı diyebilirim. Onun dışında çok önemli hocalarla çalıştım. O anlamda da kendimi geliştirmemde çok büyük bir önemi var Eskişehir'in. Hala da gidip geliyorum. Hala hocalarımla da görüşüyorum.
0: Eskişehir güzel bir kent ya. Yani insanın Eskişehir'le olası geliyor zaman zaman yani.
1: Ben yine Ankara'da olmaktan mutluyum ama.
2: Peki İstanbul ayağını düşünmüyor musun? İstanbul'da gerek.
1: Evet, bir gittim aslında. Bir 6 ay orada bir araştırma görevliliği sürecim oldu. Hı hı. Ama işte doktora çalışmalarımdan dolayı tekrar buraya geldim. Geldiğim için daha mutlu oldum.
2: Yani dönmeyeceksin.
1: Dönmem. Merak ediyordum. Bir gittim gördüm. O merakımı karşıladım. Dedim
2: pek
1: orada yapamam.
2: Değil anladığım kadarıyla.
1: Durmayan bir şehir. Ben de daha sakinliği seviyorum. Hı hı. O açıdan çok bana uygun bir şehir de değil.
2: Hı hı. Evet, ne olursa yani, burada yapayım.
0: Alper Ankara'ya yakışan bir sanatçı. Zaten Ankara'nın da işte böyle özellikler var. Ahmet Karnacı bilmiyor muydu İstanbul'a gitmeye yani, değil mi?
1: Evet.
0: Veya işte bizim o Bilkent Gitar toplu üçlüsüydü. Hı hı. Onlarla hep Ankara'da kalmayı tercih eden insanlar. Çünkü Ankara bir öyle bir kent, kültür kenti. Yani kendi buradaki Ayşegül Koca, evet, Hoca geldi. Sonra Sevda Canap Ant Vakfı'ndan gelen sorumlular. Herkes bir Ankara sevdası var. Ve Ankara'da en azından hiçbir şey yoksa, geçen yine bir konukla konuştuk. Dostluklarıyla.
1: Evet.
0: Çok önemli bir yer yani. İşte İstanbul'da gidip orayı gez, burayı gör. Evet, büyük bir hayat var. Ve çok kaynayan bir hayat. Yani asla benim de aklımdan gelmiyor. Belki bir hafta sonu gidip İstanbul'da gezilip gelinir, o kadar yani. Yani
1: gezmek için çok güzel bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Nereye baksanız tarih, nereye baksanız bir güzellik. Mimari açılar çok güzel. Ama işte gidip gezip gelmelik.
0: Evet. Bir de gezdiren bir olacak. Gidip orada arabanı falan hep ayarlayacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü de içinden çıkmak çok zor İstanbul'da. Evet, yani evet. O hayatı kotarmak, götürmek yani. Evet. Şimdi doktora bittikten sonra Ankara'da yine ne planlıyorsun?
1: Tabii ki kadro arayışına çıkacağım. Yine bir iş arayışı. Ama bunu da Ankara'da olabiliyorsa Ankara'da, olamıyorsa yakın çevrede yapmaya çalışacağım.
0: Yok, Ankara'da ol zaten ya. Yani Hacettepe'de herhalde sen artık tutar diye düşünüyorum. Yani
1: ben de öyle istiyorum. Çünkü evim olarak görüyorum orayı.
2: Ama akşam yani sahnelere de devam eder misin?
1: Yani sahnelere İçime sinen bir proje, iş olursa.
0: Kısmet yani tabii.
1: Mesela Haldun abi ararsa mutlaka
0: gidelim. Eyvallah, sağ olasın. Zaten dediğim gibi kişilik olarak Alper kendine yakışanı yakışmayanı çok net şekilde ayırabilen birisi. Maşallah. O anlamda zaten beklentilerimiz de bizim onu hep daha üst düzeylerde görmek, değeceği yerlerde görmek. Tabii sahne biraz da insanı tatmin eden de bir şey. Arada da olsa bunu yapmak da keyif veriyor insana tabii. Yani. O heyecanı da yaşıyorsun gidip.
2: Tabii
0: burada.
2: O alkış, o ortam, evet.
0: Koskoca biz bile halen onun peşinde koşuyoruz yani, ne yapalım işte. Bir avuç sevenimizle beraber.
2: Evet. Öyle demeyelim. Sen türküler söylüyorsun bir kişi de olsa. Hocalarımız öyle derdi ki, sen de diyorsundur muhakkak. Bir kişi de olsa o ortamda çıkılır ve sanatın icra edilir.
0: Ya ediliyor zaten.
2: Ha, motiven ne kadar olur bilemiyorum tabii ama yani.
0: İşte motivasyon geliştirici araçlarla onu da bir takım sıvılarla ayarlıyoruz.
2: Ya, evet. Ya. Ama ya, Alper'in getirmesi lazımdı arkadaşlarından falan akşam yani. Şimdi,
0: ya, şey, zor bir tarihti yine her zaman olduğu gibi. Bir de yani mesela hep ben bunu çekerim zaten. Yine bir takım cenazeler falan söz konusuydu. Yani herkesin
2: de... Bir öncekinde de maç vardı zaten.
0: Yani genelde böyle şeyler sık yaşanıyor. Bir de artık çok sık yaşanmaya başladı. Çünkü ekonomik zorluklar, doğru, sahneler artık neredeyse yok denecek seviyeye getirdi. Biz gitar dinleyelim, boşver şu güzel gitardan.
2: Ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi yine hocam Ahmet Karnici'nin düzenlemesi olan Süpürgesi Yonca'dan.
0: Eyvallah.
2: Dinliyoruz.

0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Emine'ye yakılmış bir Türk ha. Gayet beli inceden olan Emine değil mi?
1: Aha, hiç Emel'e yok yani. Var mı şey çalışmalarını, sözler yazıyor musun, besteler?
3: Hiç
1: çalışması
3: yapamadım onu. Yapamadım. Evet.
1: Düşünüyorsun.
3: Yani çalmak hoşuma gidiyor yani, bu yetiyor bana. Yorumlamak ya da.
1: Yorumlamak. Neyse, ileride olacaktır.
3: Bakalım.
1: Evde stüdyo gibi bir alan var mı? Bir şey kurdun mu kendini?
3: Yapıyorum. Yani müzik prodüksiyonuyla da ilgilenmeye başladım. İşte şimdi kayıtlarla bir başlayayım. Daha sonra belki bir şeyler çıkabilir.
1: Evde ama değil mi? Dışarıda mı?
3: Evde.
1: Evde yapıyorsun.
2: Bak, güzel. Zaten artık herkesin kendi stüdyosu oluyor. Giderek. Stüdyolar ne iş yapacak dersen, onlar da iş buluyorlar yine canım.
3: Buluyorlar.
1: Ya tabii bir seferlik ya da... Hani ne bileyim, senin sürekliliğin var sonuçta bu mesleğin. İşte ben sahne yapıyorum diyelim. Öyle bir imkan kurup da odama çalıp söylemiyorsan değil mi? Ya yani çalmıyorsan daha doğrusu. Stüdyonun bir anlamı olabilir mi bilmiyorum. Hani sadece söylemek için. Çünkü onun için enstrüman.
2: Ama enstrümanlar da gelip orada çalıyorlar işte. Orada iş bitiyor yani. Sırayla geliyor için. Herkes çalıp gidiyor işini falan.
1: Tabii para vermemek için.
2: Para vermek için.
1: Ama ne yapayım yani, kendi niye kursun? Hayır, Alper için söylemiyorum. Hayır, ben kendi adıma, hani dedim ya sahne yapıyorsam.
2: Müzisyen özgürce çalışmak için bunu şey yapıyor. Gece saat 4'te açıp bir şey çalıyor yani, anlatabildim mi? İşte süt çalmak için. Girmeyecek
1: evet.
2: Falan.
1: Evet, çalmak için evet.
2: Bir de kendi zaten anlıyorsa, biraz da merakı varsa teknolojiye falan, zaten başkasına haber anlatmaktansa kendi işini kendin yap. Çok gidiyorsun birkaç dakikada da hemen fışt diye bitiriyorsun ya o işi.
1: Teknoloji işini hiç beceremiyorum ya, hiç anlamıyorum gerçekten.
2: Niye işte termos kullanıyorsun çay içerken?
1: İşte termos kullanıyorum, darbukayı kullanamıyorum. Darbuka kullanılmaz, çalınırsa bir de.
2: Örnek aldığın kimler var? Dünyada ve Türkiye'de.
3: Arjantinli bir gitarist vardı. Juanjo Dominguez diye. Onu çok severim. Tunus asıllı Fransız gitarist Roland Dienz. Tanıştım da kendisiyle. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Bu iki isim benim için gerçekten çok önemli isimler. Günümüzde de...
1: Türkiye'de
3: Erdem Sökmen çok önemli bir gitarist benim için. Yani aslında herkesin tanıdığı bir isim, bildiği bir isim. Bütün Sezen Aksu kayıtları, Levent Yüksel kayıtları neredeyse tamamını Erdem Hoca çalmıştır. Ve yine cuma günü otlu gitar günlerinde birlikte olduğum Cenk Erdoğan çok kıymetli bir gitaristtir. Cuma günü konserini dinlememe rağmen neredeyse bir hafta geçti ama hala kulaklarım etkisindeyim. Sürekli gitar çalışayım, şöyle bir şey yapayım, bir şey üreteyim. Ve durmadan çalışayım istiyorum aslında o günden beri. O yüzden Türkiye'de bu iki ismi söyleyebilirim.
2: Yani ne farklar var onların? Daha mı hızlılar, daha mı duyguları iyi?
3: Şöyle gitaristlikten ziyade müzisyenlik gibi değerlendiriyorum. Ben bir konserde de ben de benzerini yaşadım çünkü herkesin çok ileri seviyede parçalar çaldığı bir karma konserde yer almıştım. Bir gitarist bana şey demişti. Herkes gitar çaldı, sen müzik yaptın. Bu benim için daha kıymetliydi. Benim de aradığım şey biraz da bu. Yani teknik gösterilir, yani çalışılır. Teknik bir şekilde ortaya koyulur. Ama işte
1: o duygunun müzik noktasında, müzikle buluşması mı?
3: Evet, biraz daha benim aradığım şey o. Yani gitarı da evet, gitar çalıyorum ama elimde bir orkestra varmış gibi düşünüp kafamda bir müzik yaratıp yarattığım müzik sadece gitardan da ibaret değil. Yani farklı enstrümanların olduğu bir müzik. Onu gitarla çalmaya çalışıyorum.
2: Şey peki şimdi biz mesela bağlamacı kuşak, bizim kuşak işte Musa Eroğlu, Arif Sağ, efendime söyleyeyim Yavuz Top, İhsan Öztürk. Gözümüz kapalı bunların kimini çaldığını ben anlarım. Yani anlarız biz o kuşak. Mehmet Erenler.
3: Evet.
2: Bu Erenler çalıyor dersin. Öyle bir giriş yapar, imzasını atar. Gitarda sen de böyle oluyor musun? Bunu şu çalmıştır. Ya.
3: Evet.
2: Dünyada var mı bu ya? Yani?
3: Var var. Ya özellikle bu saydığım isimler direkt hani gözüm kapalı da olsa tonundan o tele dokunuşu, çıkardığı ses.
2: Değil mi? İşte mesele bu zaten. Herkes gitar çaldı, sen müzik yapsın demiş. Bir de işte demek ki senin de bir imzan oluşmaya başlıyor bu anlamda. Yani bu belki evet, başında hissediyorsundur kendini yolunda ama öyle değil mi?
3: Evet.
2: Evet diyor. Kapatalım konuyu diyor. Utanacak şimdi. Lütfen.
3: Çok sevdiğim, kaybettiğimiz bir hocam Soner Egesel şey demişti. Sen yaşlı gibi gitar çalıyorsun demişti.
1: yaşlı gibi.
3: Evet. O da güzel bir cümleydi benim için.
2: Çok tabii. Doğru. Yani böyle genelde müzisyenler bir deli deli çalma, hızlı çalma, işte yapılamayacakları yapma derdindedirler. Evet, bir yerde onlar da olacak. Çünkü izleyenler de onlara da ihtiyaç var. Ama giderek belli bir seviyeden sonra müzik dinleyicisi artık bunların çok da para etmediğini düşünüyor.
3: Doğru.
2: Yani oradan kendi ne ait bir yorum. Aynı parçayı çalıyorsun, aynı ezgiyi seslendiriyorsun ama birininki farklı geliyor işte belli bir olgunluk seviyesinden sonra.
3: Evet.
2: İşte onlardan biri olmak herhalde müzikteki nirvana dediğimiz şey de olacaktır yani. Sen kaç sene koyuyorsun ona?
3: Bilmiyorum şu an. Zor bir soru.
2: Zor soru sormakla ünlüyümdür ben biliyorsunuz.
1: Evet ama ben bilmiyorum, Alper başta da söyledin. Çok çok iyi yerlerde olacağını inanıyorum. Çünkü müzik sadece, yani bilmiyorum, herkes öyle mi düşünüyor? Benim gözümde kişiliğinle, duygunla ve enstrümanınla bütünleşen bir şey. Burada otururken bile, hani konuşurken de dedin ki yeni bebeğim dedin değil mi? Yani onu sahiplenmek, ona bir bütün olmak, muhakkak her enstrüman çalan onu sahipleniyordur ama bu sarılışın, duruşun gerçekten çok güzel. Yolun açık olsun ve bence ideallerini, projelerini gerçekleştireceğine inanıyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Yani bunu zaten hep birlikte izleyeceğiz ve takipçisi olacağız.
1: Olacağız tabii ki.
2: Ondan sonra biz ve ileride diyeceğiz ki işte biz bunu ya, tanıyoruz. Abi. Beraber çalmışızdır, radyoda programımız vardır ya, falan diye.
1: Bu kayıtları da saklayalım.
2: Zaten yakında koyacağız. Alper'cim çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben çok teşekkür ediyorum Arda.
2: Bizi onur ettin. Başka vakitlerde yine görüşmek dileğiyle.
3: Çok teşekkürler her şey için. Sağ
1: çok
3: olun.
1: Teşekkürler Alper. Yolun açık olsun. Efendim birebirin sonuna geldik. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim.

0: cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava

Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü, ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda ötelendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonunda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak. Dört kez final oynadığı Euroleague'de ilk şampiyonun 2017'de ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Eskişehir'in doğu bölgesi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık, Ankara'nın güneybatısı, Haymana ve Polatlı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Eskişehir'in doğu bölgesi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık, Ankara'nın güneybatısı, Haymana ve Polatlı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Eskişehir'in doğu bölgesi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıçık, Ankara'nın güneybatısı, Haymana ve Polatlı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Eskişehir'in doğu bölgesi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıçık, Ankara'nın güneybatısı, Haymana ve Polatlı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Orman sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman bize fayda sağlayan yanlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa
0: hepsini birden yok etmektir. Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey...
1: Alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji

0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü, ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda ötelendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 füzesinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez dahil edildiğini bildirdi. Haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirilirken hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 218 şahsın yakalandığı, 976 şahsın ise sınırı geçmeden engellendiği belirtildi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonunda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olympiakos yer alacak. Dört kez final oynadığı Euroleague'de ilk şampiyonun 2017'de ikincisini 2025'te kazanan Sarı Lacivertli takım Atina'da üçüncü kez kupanın sahibi olmaya çalışacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
1: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil. Sarkıncıya kadar sen havada sarkıncıya tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, bandermiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 22 derece, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ 22, Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 26, Denizli 22, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa 24, Muğla 21 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Adana 22 derece, Antalya 23, Burdur 18, Hatay 23, Isparta 17, Kahramanmaraş 20, Mersin 21 ve Osmaniye 23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 19, Karaman ve Kayseri 18, Kırıkkale 19, Kırşehir 17, Konya 18, Nevşehir 16, Niğde 17, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 23 derece, Bolu 18, Düzce 22, Karabük 21, Kastamonu 20 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 21, Bayburt, Çorum ve Giresun 20, Gümüşhane 21, Ordu ve Rize 20, Samsun 21, Sinop 20, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ ve Erzincan 21, Erzurum 18, Hakkari 20, Iğdır 22, Kars 18, Malatya 20, Muş 21, Tunceli 22, Şırnak 11 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 25 derece, Batman 26, Diyarbakır 25, Gaziantep 23, Kilis 21, Mardin 22, Şanlıurfa 27 ve son olarak Siirt 24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacınop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi Perşembe günü yola çıkacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir büyükbaşla 50'den fazla küçükbaş hayvanda telef oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgın riskinin birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu

0: bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. 8. Etnospor Kültür Festivali Perşembe günü İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen bu festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
6: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için ruh eşlerinden bahsedeceğiz. Ruh eşi deyince insanlar gözlerinde büyütürler. Ruh eşini mitolojik bilgilere göre de araştırırsak eğer, evvel zaman içinde diye başlar her şey. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Dünya düz, her mevsim güzken, bir zamanlar insanlar artık birbirleriyle geçinememeye başlamışlar. Sürekli savaşlar çıkar olmuş. İnsanlar çılgın, vahşi hayvanlar gibi, ama onlar gibi safça değil tabii, adice birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Savaş artık günlük bir oyunmuş. İnsanlar bu oyundan zevk alan zavallı korkaklar olmuş. Acınacak hale gelmiş dünya. Bu durumdan çok rahatsız olan kudretli gece tanrısı insanları huzuruna toplamaya karar vermiş. İnsanlar merakla ve korkuyla beklemeye başlamışlar. Suçlu olduklarını biliyor, cezalarını bekliyorlarmış. Beklemişler, beklemişler, beklemişler. Bu bekleyişleri uzun sürmemiş. Kızgın Tanrı korkunç bir bıçak çıkarmış bir anda. Işıl ışıl bir bıçakmış bu. Parlaklığı kör etmiş bakanların gözlerini. Bütün insanların ruhlarını ortadan ikiye bölmüş Tanrı bu bıçakla. Artık her insandan iki tane varmış. İki parça. Birbirinin aynısı olmayan ama birbirini bütünleyen iki parça. Birbirinin eşi olmayan ama birbirinin eşi olan parçalar. Ve gece tanrısı yeri göğü inletecek şekilde seslenmiş. Artık bir parçanız eksik yaşama laneti veriyorum size demiş. Bütün hayatınızı eşinizi bulmak için harcayın. Böylece saçmalamaya vaktiniz olmaz. Acaba doğru mu söylemiş Tanrı? Yoksa ruhlarının gözü kör olanlar çoğunlukta mıymış? Bölündüklerini fark edememişler. Fakat yıllar geçmiş aradan, mitoloji yaratılmış bir süre sonra, geçmişten kalanlar silik resimler olmuş önce, sonra onlar da inkar edilmiş. Nedensiz bir korku kalmış sadece gece yarısı. Bir de anlamsız bir eksiklik, bir boşluk duygusu her insanda. İşte o boşluğu doldurmak için aramaya başlamışlar birbirlerini yıllarca. Ruh eşi deyince sanki dünyaya gelme nedeniniz aynıdır. Farklı yerlerden bakıp aynı şeyleri görürsünüz. Başka köprülerden geçersiniz ama köprüden geçmenin sizde uyandırdığı his aynıdır. Başka denizlere girersiniz ama ikiniz de aynı oyunları oynarsınız suyla. Başka kişilere aşık olur ama aynı tadı alırsınız. Bir araya geldiğinizde bunları konuşmanıza gerek yoktur. Ne kadar aynı, nerede farklı olduğunuzu sanki doğuştan biliyor gibisinizdir. Birbirinizin yanında saatlerce susabilirsiniz. Bir şarkı duyduğunuzda içinizde onunkilerle aynı duyguların uyandığını bilirsiniz. Durup dururken bir yerlerde bir şarkı sizi düşündüğünü bilirsiniz. Bu aşk değildir. Daha yoğun, daha farklı bir duygudur. Aşktaki telaş ve şehvet olmadan, kaybetme, uzak kalma, dokunma gibi dürtüler olmadan gözlerinde kaybolursunuz. Üstelik onun gözleri güvenli bir okyanustur. Ne kadar kaybolsanız boğulmayacağınızı bilirsiniz. Renkleriniz birbirine karıştığında bozulmaz, kirlenmez. Sadece birleşir ve karışır. İyi bir aileniz, eşiniz, sıkı dostlarınız olabilir. Ama gecenin içinde yalnızlık eşliğinde ilerlerken hayatınızı olguların, olayların, kurumların, kişilerin, kısaca dünyanın tecavüzüne uğramış hissettiğinizde sadece size ait olanı aileye, okula, bazı zamanlara, bazı mekanlara değil, sadece size ait olan ve sizin de kendisine ait olduğunuz ama bu durumu dilinize pelesenk etmediğiniz kişiyi ararsınız. Şanslıysanız böyle bir kişi vardır. Telefonu açıp sesini duymak da sizi hafifletir. İşte o kişi ruh eşinizdir sizin. Hem de sadece bu zamanda değil, bütün zamanlarda. Biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar ruh eşinizi bulmuş olmanızı diler ve isteriz ki kulağınız hep bizde olsun.
5: Mehtap İnan'la En 5 dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-22, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde doğusuyla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyiyle öğle saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyiyle zamanla Kuzey Ege'nin güneyi yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir, dedi. Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymix, ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada 65 şüpheliden 62'si yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerin yerine getirmesine odaklanacağını belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu. Batı Şeria'daki hukuksuz arazi düzenlemelerinin, işgalci Yahudilerin yerleşim projelerin ve artan kontrol mekanizmalarının hızlanması dikkati çekiyor. Filistin tarafı ve uluslararası çevreler, işgalci İsrail'in bölgedeki fiili hakimiyetini kalıcı coğrafi gerçekliğe dönüştürmeye çalıştığını savunuyor. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi'nde Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks uzatmada Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Üç kalpli canlı olur mu? Evet, olur. Dünya 400 binden fazla canlı türüyle süslenmiştir. Her canlı da çok mükemmel olarak yaratılmıştır. Çok ilginç canlılardan bir tanesi de kanı mavi renkli olan mürekkep balığıdır. Kanında bakır fazla olduğundan mavi rengini almıştır. Bu balığın çok büyük bir kalbi vardır. Daha doğrusu tek gibi gözükse de üç kalpten oluşur. İki tanesi kanı temizlenmesi için ciğerlere gönderir. Bir tanesi de kanı vücudun diğer organlarına pompalar. Mürekkep balığının savunması da çok ilginçtir. Düşmanından korunmak için siyah renkli bir sıvı püskürtür. Boya dağılıncaya kadar mürekkep balığı da bulunduğu yerden kaçar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yer çekimi nedir? Dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi adı verilir. Genel anlamda kütle çekim kuvvetinin varlığını Newton bulmuştur. Yer çekimi kuvveti dünyanın üzerinde bulunan cisimlere kütleleri oranında uyguladığı bir kuvvettir. Cisimler açısından kendilerine uygulanan kuvvet ağırlıkları anlamına gelmektedir. Yer çekimi kuvveti cisimleri dünya merkezine çeken bir kuvvet olup cisimlerin ağırlıkları dünya merkezine yaklaştıkça artar. Dünya merkezinden uzaklaştıkça azalır. Yani dünya üzerindeki cisimlerin ağırlıkları sabit değildir. Bulundukları lokasyona göre ağırlıkları da değişmektedir. Dünyanın küre şeklinde olması, yani içeri basık bir şekle sahip olması, bu noktalarda dünya merkezine biraz daha fazla yaklaşılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle de kutuplardaki bir cismin ağırlığı, ekvatordaki aynı büyüklükteki cismin ağırlığından daha fazladır. Aynı şekilde deniz seviyesinden uzaklaşıldıkça, daha yüksek noktalara çıkıldıkça cisimlerin ağırlıkları azalır. Uzayda ise yer çekimi sıfırlanır. Dünyanın uyguladığı çekim kuvveti, ayda uygulanan yer çekiminin yaklaşık olarak 6 katı kadardır. Bu demektir ki, aynı cisim dünyada, ayda hesaplanan ağırlığından 6 kat daha fazla ağır olacaktır. Hakkında sahip olunan detay bilgiler sınırlı olmakla birlikte, yer çekimi hayatımıza dair en önemli kavramlardan biridir. Zira, yer çekimini de kapsayan genel çekim kuvveti, dünyamızda ve genel olarak evrende çok hassas bir dengenin devamını sağlayan kritik bir unsurdur. Güneşin etrafında belirli yörüngelerde dönen gezegenler, bu kuvvetin artması halinde güneşe yapışıyor olurlardı. Tam tersi söz konusu olsa, yani hiçbir çekim kuvveti uygulanmıyor olsaydı, gezegenler evrende yok olur giderlerdi. Aynı şekilde dünyamızda da bu çekimin derecesi hassas dengeler üzerindedir. Dünyamızın uydusu Ay'da kendisine uygulanan çekim kuvveti etkisiyle dünya etrafında belirli bir yörüngede hareketini devam ettirmektedir. Birçok sırla, birçok mucizeyle dolu evrende bilinmezliği, görünmezliği, elle tutulmazlığıyla insan aklını, insanın tahayyül gücünü en çok zorlayan konulardan biridir yer çekimi.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hastane kokusu diye tabir ettiğimiz kokunun serumlardan yayılan B vitamini kokusu olduğunu, 1972 yılındaki Titanic faciasında 3 köpeğin sağ kurtulduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta

0: Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-20, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacino parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi Perşembe günü yola çıkacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir büyükbaşla 50'den fazla küçükbaş hayvan da telef oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgın riskinin birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu küresel sumut filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. 8. Etnospor Kültür Festivali Perşembe günü İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen bu festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: O hacı
0: haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
0: hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Niğde, Kars, Vardahan çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güneydoğusu, Ege bölgesinde Afyonkarahisar hariç, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Antalya, Burdur ve Yozgat çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-22, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya Asya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde doğusuyla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyiyle öğle saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyiyle zamanla Kuzey Ege'nin güneyi yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir, dedi. Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymix, ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada 65 şüpheliden 62'si yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacağını belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu. Batı Şeria'daki hukuksuz arazi düzenlemelerinin, işgalci Yahudilerin yerleşim projelerin ve artan kontrol mekanizmalarının hızlanması dikkati çekiyor. Filistin tarafı ve uluslararası çevreler, işgalci İsrail'in bölgedeki fiili hakimiyetini kalıcı coğrafi gerçekliğe dönüştürmeye çalıştığını savunuyor. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi'nde Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks uzatmada Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Helsinki çok bulutlu 1-7. Kopenhag sağanak yağışlı 7-14. Londra sağanak yağışlı 10-19. Moskova az bulutlu 19-31. Priştina sağanak yağışlı 8-20. Roma sağanak yağışlı 13-22. Saraybosna sağanak yağışlı 7-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 11-24. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Viyana sağanak yağışlı 11-22. Zürih sağanak yağışlı 9-19 derece. Amman parçalı bulutlu 15-27. Nursultan sağanak yağışlı 11-24. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Kerkük parçalı bulutlu 14-28. Kuveyt az bulutlu 27-34. Medine az bulutlu ve açık 30-42. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 26-41. Şam sağanak yağışlı 13-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Tokyo az bulutlu 17-20 derece. Cezayir parçalı bulutlu 15-28, Kahire az bulutlu 19-31, Melbourne parçalı bulutlu 13-18, Montreal hafif sağanak yağışlı 11-21, New York çok bulutlu 19-30, Sydney parçalı bulutlu 15-20, Washington az bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Köln sağanak yağışlı 10-19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21, Münih sağanak yağışlı 11-20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 11-25, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Zenitsa sağanak yağışlı 8-20, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Aşk yokmuş orada, aşk nerede var bilmiyoruz ama diyoruz ya, hep aramakla meşguluz. Aslında hayatta pek çok şey kendi elimizde. Nasıl mı efendim? Şöyle bir yazı paylaşacağım. İkinci bölümde şiirlerimizi paylaşmak için yazımı ben şimdi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Efendim, akıllı zeka küpü iki kız kardeş. Bir gün bir bilgiye denk geliyorlar. Bilgiye ne sorsalar anında cevabını alıyorlar. Daha sonra gel zaman git zaman bu kızlar Bilge'nin yanında kalmaya devam ediyorlar. Daha fazla bilgi almak için. Gel zaman git zaman Bilge her sordukları soruya doğru yanıt veriyor. Ama bir süre sonra kızlar bundan sıkılıyor ve sinir olmaya başlıyorlar. Hani o aşırı sevginin antipatiye dönüşme halini yaşıyorlar. Bu defa diyorlar, ne yapalım, bu Bilge'yi bir şaşırtalım, bilemediği bir şey soralım ki kalsın öylece donup. Daha sonra kız kardeşlerden bir tanesi diyor ki, tamam buldum. Elime bir tane kelebek alacağım, avucumu kapatacağım. Ve Bilge'ye diyeceğim ki, bu kelebek yaşıyor mu yaşamıyor mu? Kızlar sordukları, buldukları bu soruyla birlikte Bilge'ye koşturuyorlar. Elimde bir kelebek var. Söyle bakalım, her şeyi biliyorsun sen. Bu kelebek yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bilge şöyle bir kızlara bakıyor ve diyor ki, sizin elinizde kızım, sizin elinizde. Hayatta mutlu olmak da bizim elimizde, huzuru bulmak da bizim elimizde. Tabii ki sizin çevrenizde pek çok olaylar gelişiyor olabilir. Sizin aksiniz yönde giden, seyreden durumlar olabilir. Ama bir de diğer açıdan bakmayı deneseniz, en azından kendi dünyanızı, belki de bir metrekarelik alanınızın sizin olduğunu bilip, aklınıza bir hayat kurup, onu da yaşatsanız hoş olmaz mı can dostlar?

uçurumun kenarındayım hazır. Bir dilber kalesinin burcunda muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, kaldığım parmaklarım ucunda bir gamzelik rüzgar yetecek. Haydi beni, haydicek, haydicek. Uçurumun kenarındayım hazır. Cihan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülçem uzaktan dolanır, uzaktan dolanır.

uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet. Mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet. Peri değil, buhri değil. Gülce bir beyaz zehir. Gülce en vahimaz. Buram buram zehir. Yar gözünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir. Bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla göğüsten, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den, ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan, nutkum tutuluyor ürperiyorum, saniyeler gözlerinde birer can, her saniyede bir can veriyorum.

Yürüyorsun, dört gündür ağaç. Uzakta bir kentin ümit ışıkları. Kamçı gibi yüzünde çakıyorken rüzgar. Hangi fırına bitsen, ekmek az önce bitmiş. Beteri var, beteri var. Okyanusun ortasındaki adada 40 yıllık felaket zedesin. Tepeden gördün zahide bir gemi. Koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Ta ki sahile kadar. Eyha, eyha, gemi birkaç adım önce gitmiş. Beteri var, beteri var. Tut ki bir kuyunun dibindesin. Yukarıdan salınıyor bir kalın urgan kuyunun yarısına kadar. Ölüm geliyor, sevdiklerin geliyor aklına. Tırmanıp tutuyorsun. Urgan sandığın bir yılanmış. Beteri var, beteri var. Say ki bir gece düştün güverteden. Soğuk sularda ve karanlıkta bırakıp gitti seni gemi. Çırpınıp durdun sabaha kadar. Işıklarda görüyorsun uzakta bir ada. Yüzüyorsun, dudaklarında bir gülüş. Ulaşıyorsun, ulaşıyorsun. Ada sandığın dalgaların köpüğüymüş sadece. Beteri var, beteri var. Bir kutupta donmaktasın. Yakamadığın kibrit son kibritinmiş. Yakar yakmaz bitmiş. Beteri var, beteri var. Apartman tutuşmuş, orta kattasın. Alevler alt kattan çıkmış, üst kattan inmiş. Gördüğün su dolu kovaya hücrelerin bile sevinmiş. Kavrulmak üzereyken buldun o sıvı, su değil, benzinmiş. Beteri var.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Mavi Düşler. Saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-20, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde doğusuyla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyiyle öğle saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyiyle zamanla Kuzey Ege'nin güneyi yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi Perşembe günü yola çıkacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir büyükbaşla 50'den fazla küçükbaş hayvanda telef oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgın riskinin birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu küresel sumut filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. 8. Etnospor Kültür Festivali Perşembe günü İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen bu festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Niğde, Kars, Vardahan çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güneydoğusu, Ege bölgesinde Afyonkarahisar hariç, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Antalya, Burdur ve Yozgat çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

parçalayıp araya soktuğun tüm zamanlar düşman sana artık. Bensiz attığın her adımda daha yaklaşıyorsun yalanları. Bensiz aldığın her nefeste soluyorsun tüm sahtelikleri içine. Tüm gerçekler senden vazgeçiyor. Git değil, kal demişti gözlerim kalbine. Öl demişti benimle, öl demişti benimle. İhanetinin cezası alabildiğine bensizlikti. Acı çektireyim diye öldürdün kendini benliğimde. Şimdi ise sinsi bir zaman dilimi sıradan adımlarıyla kaldırıyor cenazen içimde. Saat seni vazgeçiyor. Kanıyor gözlerim, anlamıyor hiçbir gece yarısı beni. Umursamıyor hiçbir gözyaşı acıdan buruşmuş tenimi. Sus, söyleme bana o yalan küfürleri. Susarak anlat, yazdığın o romanda beni nasıl sildiğini. Ve sen hayatın ön sözünde yazan yalan sevgili. Ve sen hayatın ön sözünde yazan yalan sevgili. Yalan sevgili. Sor kendine neden sattın ruhunu. Söyle uğruna öldürdüğüm seni ne için öldürdüğünü. Gözlerin, gülüşlerin hangi günahı oyuncak etti de kendine şimdi. Hangi mutlu da sattın da ellerini. Başka tenlere tuz oldu tenin. Sadece sor kendine sevgilim. Hiç mi sevmedin? Hiç mi sevmedin? Sen önce el oluyorsun, sonda son vedanın adı elveda oluyor dilimde. Ve şimdi bunu bil ki tüm saatler seni vazgeçiyor. Tüm saatler seni vazgeçiyor.

Bugün oradaydım. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya, aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun, masada kahkahanı, mutfakta. Mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda. Kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş sigon sehpaya. Bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan artık alan kırık vazoyla. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin. Kapıda bıraktığın ayak izlerin kalmış. Yastığın üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını, teypte dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış, o Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Neylersin? Yazan, yazan böyle yazmış demek ki şarkıyı. Nasıl da anlam bulur sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan sen olmayınca. İçinde salınan

Beni güzel hatırla. Bunlar son satırlar. Falset gibi rüyaydım, esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur, sel oldum sokağında. Sonra toprak çekti suyu, kaybolup gittim. Belki de bir rüyaydım senin için. Uyandın ve ben bittim. Beni güzel hatırla, çünkü sevdim seni ben. Her şeyini. Sana sırdaş oldum, dost oldum, koynumda ağladın, yüzüne vurmadım hiçbir zaman eksiğini. Beni üzdün, kınamadım. Alışıktım vefasızlığa, el oldun, aldırmadım. Beni güzel hatırla, sayfalarca mektup bıraktım sana, şiirler yazdım her gece, çoğunu okutmadım. Sakladım bütün günahını, sevabını içimde. Sessizce gittim. Senden öncekiler gibi. Sen de anlamadın. Sen de anlamadın. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. Sana en yorgun sabahlar. Gülüşümü, gözlerimi. Sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka. Söylenmemiş merhabalar sakladım her bir köşeye. Vedalar bıraktım duraklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde. Fazlasıyla bıraktım ardımda. Beni güzel hatırla. Dizlerinde uyuduğunu düşün. Saçlarını okşadığımı. Üşüyen ellerini ısıttığımı. Mutlu olduğun anları getir gözlerinin önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan, birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün. Şaşırtmayı severim bilirsin. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan bütün günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum.

Ben de İncir Reçeli'ni sevdim. İncir Reçeli sendin aşkım. Şimdi kapat gözlerini. Yapacağın güzel şeyleri düşün. Beni unut demeyeceğim. Çünkü ben seni unutamazdım. Ama sakın hayata küsme. Ben yaptığın her şeyde yanımda olacağım. Sabah yine radyonun sesiyle uyanacaksın. Enerjiyle yatağından fırlayıp radyoya kızacaksın. Sonra pencereyi açıp dışarı doğru gerineceksin. Dışarıda hikayelerini anlatmanı bekleyen binlerce hayat var. Hepsi de anlaşılmayı bekliyor benim gibi. Yaz aşkım. Hiç durmadan yaz. Birbirlerini anlat onlara. Birbirlerine değerek, dokunarak yaşayabilmenin güzelliklerini anlat. Birbirlerine karışmayı anlat. Yaşam savaşı içinde yaşamayı, yaşatmayı unuttuklarını anlat. Sevişmeyi anlat onlara. En zor anlarda bile hiç ayrılmamacasına tek vücut olabilmeyi anlat. Yalnız yürümek zor. Kolayını anlat. Şimdi aç gözlerini aşkım. Şoförün aniden camı açabileceğini anlat.

dalıp gidiyorum sessiz sedasız. Böylesi yokluğa bar mı dayanır? Böylesi yangına kar mı dayanır? Böylesi hasrete can mı dayanır? Ölüp gidiyorum işte sessiz sedasız. Ölüp gidiyorum sessiz sedasız. Sessiz sedasız. Ölüp gidiyorum işte sessiz sedasız. Sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum işte sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.

farklıydı o. Beni anlaması için duyması gerekmezdi. Ben bakardım o anlardı. Sevgiyi anlatmak için inledi sözcükler mi olmalı? Bazen bir bakış, bazen rüzgarla gelen bir parfüm kokusu ya da kafanın içinde dönüp dolaşan bir melodi anlatabilir aslında. O zaman aşkı gitarının tellerine saklayan Bahadır Sağlam'dan gelsin Sınırımız Gökyüzü. Efendim, bizleri ayıran bir sürenin daha sonuna geldik. Ben Şeyma Selin, Göksel Yanlar. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Sıcak yaz günlerini ve deniz kokusunu bizlere hissettirecek bir şarkı ile veda ediyoruz.

0: hayatımıza verdiğimiz kararlar kadar onların doğruluğu da önemlidir.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-20, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir, dedi. Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymix, ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada 65 şüpheliden 62'si yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmesine odaklanacağını belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu. Batı Şeria'daki hukuksuz arazi düzenlemelerinin, işgalci Yahudilerin yerleşim projelerin ve artan kontrol mekanizmalarının hızlanması dikkati çekiyor. Filistin tarafı ve uluslararası çevreler, işgalci İsrail'in bölgedeki fiili hakimiyetini kalıcı coğrafi gerçekliğe dönüştürmeye çalıştığını savunuyor. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi'nde Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks uzatmada Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Helsinki çok bulutlu 1-7. Kopenhag sağanak yağışlı 7-14. Londra sağanak yağışlı 10-19. Moskova az bulutlu 19-31. Priştina sağanak yağışlı 8-20. Roma sağanak yağışlı 13-22. Saraybosna sağanak yağışlı 7-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 11-24. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Viyana sağanak yağışlı 11-22. Zürih sağanak yağışlı 9-19 derece. Amman parçalı bulutlu 15-27. Nursultan sağanak yağışlı 11-24. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Kerkük parçalı bulutlu 14-28. Kuveyt az bulutlu 27-34. Medine az bulutlu ve açık 30-42. Mekke az bulutlu ve açık 31-43. Riyad az bulutlu ve açık 26-41. Şam sağanak yağışlı 13-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23. Tokyo az bulutlu 17-20 derece. Cezayir parçalı bulutlu 15-28. Kahire az bulutlu 19-31. Melbourne parçalı bulutlu 13-18. Montreal hafif sağanak yağışlı 11-21. New York çok bulutlu 19-30. Sydney parçalı bulutlu 15-20. Washington az bulutlu 18-31 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Köln sağanak yağışlı 10-19. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21. Münih sağanak yağışlı 11-20. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 11-25. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Zenitsa sağanak yağışlı 8-20. Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-22. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar programında Türkiye'nin termal başkenti, aynı zamanda da mermercilik ve gıda sektöründe yurt dışında isim yapmış marka şehirlerimizden birisi olan Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar, halk arasındaki adıyla Afyon, Batı Anadolu ile İç Anadolu bölgelerini birleştiren yüksek alanın güney parçasını oluşturan bir ilimizdir. Eski adı Afyon olan şehir, 2005 yılında Afyonkarahisar adını almıştır. Afyonkarahisar'ın tarihteki adı Karahisar'ı sahiptir. Karahisar adı, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan geliyor. Sahip adı ise Anadolu Selçuklularının son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya gelen Selçuklu Büyük Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin unvanından gelir. Bugün kullanılan Afyon adı bölgede eskiden beri çok büyük bir alanda üretilen haşhaş ekimine dayanmaktadır. Afyonkarahisar'ın tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000'lerin ilk dönemlerinde Hattilerin egemenliğindeki kent, 2000 yılının ortalarında Hititlerin hakimiyetine geçmiş, Hitit devleti yıkılınca M.Ö. 1000 yıllarında bu kez Friglerin egemenliği altına girmiştir. Frigler döneminde kalenin içine Akronium adı verilmiş, bu isim daha sonra şehir içinde kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru kenti Persler ele geçirmiş, ancak Pers egemenliği de M.Ö. 333 yılında Makedon Kralı 3. Aleksandros'la yapılan İssos Savaşı'nda alınan yenilgiyle bitmiştir. M.Ö. 30 yıllarından itibaren yerleşimin de içinde olduğu bölge bu kez Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Romalılar döneminde kent Akreanos adını almış. Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 yılında bölününce kent Bizans İmparatorluğu topraklarında kalmış ve bu kez Akranion adını almıştır. 12. yüzyıl sonlarına doğru da Türk egemenliği altına girmiştir. 1275 yılında Afyonkarahisar'ın başkenti olduğu Sahip Ataoğulları Beyliği kurulmuş, 1341 yılında Germiyanoğulları Beyliği topraklarına katılmış ve 1390 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1402 Ankara Savaşı sonucunda yenilen Germiyanoğullarının eline geçse de 2. Yakup Bey'in vasiyeti üzerine 1429'da yeniden Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Osmanlı döneminde önceleri Karahisar'ı devle, Karahisar ve Karahisar'ı sahip adıyla sancak merkezi olarak anılan kent, 1684 yılındaki belgelerde Afyonkarahisar adıyla anılmaya başlamıştır. 1833'te Kavalalı İbrahim Paşa tarafından ele geçirilen kent, aynı yıl tekrar Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Başkomutanlık Meydan Savaşı Afyonkarahisar'da yapılmıştır. Büyük taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü Türk orduları Afyonkarahisar'a girmiş, bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi karargahı Afyonkarahisar'a taşınmış ve şehir karargah olarak kullanılmıştır. Atatürk 28 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar'daki karargahına gelmiş, büyük zafere kadar çalışmaları da buradan idare etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'ın önce Şuhut, daha sonra merkez ilçeleri, başkomutanlık karargah merkezi olmuş, milli mücadeleyi zafere ulaştıran Büyük Taarruz Harekatı, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'de başlamış, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Afyonkarahisar, Ege bölgesinin iç Batı Anadolu bölümünde yer alır.
Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta ve güneybatıda Denizli illeriyle komşudur. İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1021 metre, yüz ölçümü ise 14.016 kilometre karedir. Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İsçehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağ olmak üzere 18 ilçesi bulunan Afyonkarahisar'ın nüfusu 751.344 kişidir. 2005 yılı itibariyle büyüklü küçüklü yüzlerce mermer işletmesinin faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar'da zengin ve kaliteli mermer yataklarının işletilmesi ve işlenmesi sektörün büyük bir hızla gelişmesini sağlamış. Afyonkarahisar'da gıda sektörü de çok gelişmiştir. Kaymaklı kadayıf, Afyon lokumu ve sucuğu hem iç hem de dış piyasalarda büyük ilgi görüyor. Buna karşın Afyonkarahisar, konumuna ve nüfusuna oranda çevresindeki illerden daha az sanayileşmiş bir ilimizdir. Öte yandan Ömer Gecek, Hüdayi, Heybeli ve Gazlı Göl termal alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal turizm alanı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda son yıllarda termal turizme yönelik olarak özel sektör tarafından birçok otel ve konaklama tesisi yapılmış ve hizmete girmiştir. Afyonkarahisar, Anadolu'da kuzeyi güneye, batıyı da doğuya bağlayan doğal bir kavşak noktası konumundadır. Plaka kodu 03 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 461, Ankara'ya uzaklığı 257, İzmir'e uzaklığı ise 328 kilometredir. Türkiye'nin en büyük, NATO'nun da ikinci büyük askeri havalimanına sahip olan Afyonkarahisar'ın sivil amaçlı kullanılan havaalanı yoktur. Afyonkarahisar denizlere uzak ve etrafı dağlarla çevrili olduğu için şehirde genellikle karasal iklim hüküm sürmekte. Bununla beraber geçiş bölgesi özelliklerini de gösterir. Kışın karlı ve soğuk, yazları sıcak ve kurak geçer. Yağmur sık ve sağanak şeklinde yağar. Termal turizmin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. Sayısız medeniyeti ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'da termal merkezleri ve kaplıca tesislerinin yanı sıra çok sayıda tarihi yapı, müzeler ve görülmeye değer doğal güzellikler bulunuyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin Afyonkarahisar şehir merkezinde Selçuklulardan kalan en eski ahşap direkli camii olan Ulu Camii, Hazreti Mevlana'nın neslinden gelen Sultan Divani'nin Mevlevi Hanesi, Sarp Kayalıkların üzerindeki Afyon Kalesi ile şehrin kültürel tarihinin yansıması olan Arkeoloji Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerdir. Afyon ilinin tabiat harikaları arasında bulunan İsçehisar Peribacaları, Afyon Kaplıcaları ve Firik Vadisi ise keşfedilmek için bekliyor. Afyonkarahisar deyince ilk aklımıza gelen tarihi olay kuşkusuz Kocatepe'de gerçekleşen Büyük Taarruz'dur. Afyon'a kadar gitmişken Büyük Taarruz Şehitliği ve Atatürk Anıtı da ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Bahsettiğimiz yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türküyle Keşfi Diyar devam ediyor.

Tarihe meydan okuyarak görkemli duruşunu koruyan Afyonkarahisar Kalesi, şehir merkezinde konumlanan ve yerden yüksekliği 226 metreyi bulan bir kaya üzerine inşa edilen tarihi bir kaledir. Şehre hakim konumu ve görkemli duruşuyla gidenleri kendini hayran bırakan kale, volkanik bir kaya üzerine yapılmış. Tarihi M.Ö. 1350 yıllarına kadar uzanır ve o dönemdeki adı Papa Nuva'dır. Hitit İmparatoru 2. Murşid zamanında yapılmıştır. Volkanik bir dağın tepesine kurulmuş olan Afyon Kalesi'nin zirvesinde Tanrıça Kibele'ye adanmış birçok tapınma yeriyle 4 adet büyük sarnıç bulunuyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı yani komutanı ve mimar Ulumar Bedrettin Gevhertaş tarafından onarılmış olan kaleye 1235 yılında küçük bir mescit ve saray yaptırılmış. Osmanlı zamanında ise 2. Selim tarafından Mahmut Bey'e verilen emirle burçlar, sarnıçlar ve kule 1573'te tekrar restorasyondan geçmiştir. 2. Selim burayı onarttıktan sonra çevrede çok fazla afyon yetiştirilmesi sebebiyle Karahisar olarak anılan yere Afyonkarahisar adını vermiştir. Roma ve Bizans devletlerinin hakimiyet kurduğu dönemde Akreanos, Selçuklulardan sonra ise Karahisar adıyla anılan yapı, günümüzde eski görüntüsünü koruyamamış olsa da halen kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Afyon Kalesi'ne 625 basamakla çıkıldığı bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Afyon Kalesi binlerce yıllık geçmişiyle beraber ister istemez efsanelere de konu olmuş bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Kalenin Türk hakimiyetine girmesiyle ilgili de bir efsanesi var. Çavuş Dede adı verilen bu efsaneye göre mücadelede görev alan kalenin Bizans komutanı savunma düzeyine geçtiği için kale kapanır ve kuşatılır. Türk birliği içeri giremediği için susuz kalır ve çevrede su aramaya başlar. Uğraşları sonuç vermez. Çavuşbaşı bunun üzerine yanına birkaç kişi alarak yağdan denilen kayalıklara doğru gider, burada gördüğü bir kayalığa dua ederek kılıcını vurur. Yarıktan şifalı su çıkmaya başlar. Susuzluk derdi kalmayan ordu bir cuma günü kaleye saldırır ve kaleyi alır. Mücadele sırasında şehit olanlar arasında çavuşbaşı da vardır. Bugün Afyonkarahisar'ın Çavuşbaşı mahallesindeki olacak suyunun oradan geldiği rivayet edilir ve güzel bir menba suyu olarak içilir. Olacak çeşmesi karşısındaki Çavuş Dede mezarı da istekleri olan insanların adaklar adadığı küçük bir türbe olarak ziyaret edilir. Ulu Cami'nin yanından devam eden patika yol yardımıyla kaleye ulaşabilirsiniz. Dik olan yolu çıkma süreniz yaklaşık yarım saat sürecek. Ancak yolunuzun sonunda şehir ayaklarınızın altına seriliyor olacak. Zirveden şehrin arasında serpiştirilmiş gibi görünen cami ve hamamları da doyasıya seyretmelisiniz. Afyonkarahisar'ın Cami-i Kebir Caddesi'nde yer alan Ulu Cami, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğlu Afyon Sancak Bey'i Nusreddin Hasan tarafından 1273 yılında yaptırılmıştır. Minberi Emir Haç Bey, süslemeleri ise Nakkaş Mahmutoğlu Hacı Murat tarafından yapılan caminin doğu, kuzey ve batı yönlerinde 3 kapısı vardır. Minaresi tuğladan yapılmış olan Ulu Cami, 40 ahşap sütun ve başlık üzerine oturtulmuş düz toprak damlıdır. Bu özelliği nedeniyle halk arasında 40 direkli cami olarak da bilinir. Ulu Cami'nin mimarisi yüksek nitelikte ahşap ve taş işçiliğiyle bezemeli, tuğla minaresinin harmanlanmasından oluştuğu için oldukça önemlidir. Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli cami yapısı olması Ulu Cami'yi eşsiz kılar. Cami, şehrin Sarp Kalesi eteklerindeki vadinin geçmişten günümüze bir mirası olarak ulaşmıştır. Sultan Divani Mevlevi Hanesi, Anadolu'da kurulan ilk Mevlevi hanelerden biri olması nedeniyle önemli bir tarihi mirastır. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Konya'dan sonra en önemli Mevlevi hane olan mekan, 16. yüzyılda Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunlarından Sultan Divani zamanında Mevlevilik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.
Mevlevihane'yi gezdiğinizde dervişlerin binbir gün kapandıkları çile odalarını, yan yana dizilmiş türbelerini görebilirsiniz. Sultan Divani Mevlevihanesi'nde Muharrem ayının 10. gününde yani Aşure gününde her yıl yaz töreni yapılıyor. Bu günlerde 40 hatimli aşure 40 ayrı kazanda kaynatılır ve aşureler cuma namazı çıkışında halka dağıtılır. Afyon ziyaretiniz sırasında Anadolu'nun bu nadide Mevlevihanesini mutlaka ziyaret etmeli, hatta ziyaretinizi aşure gününe denk getirmelisiniz. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi, Seydiler kasabasının içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı çok sayıda peri bacası bulunmaktadır. Bunlara İscehisar peri bacaları denmekte. Afyonkarahisar Ankara Karayolu'nun kenarında olduğu için kolayca ulaşmak mümkün. Ayrıca Karakaya köyü sınırları içinde yer alan Ağın Dağı'nın eteklerindeki kaya yerleşimlerinin önünde ve Çatal köyü yakınlarındaki Ornaş kayalıkları civarında da çok sayıda peri bacası bulunuyor. Afyon'un volkanik kayalarının aşınmasıyla oluşan bu peri bacaları İscehisar dışında İhsaniye, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde de görülmektedir. Bu ilçeleri birbirine bağlayan turizm kuşağı yolu, kentin peri bacaları gibi doğal güzelliklerini gezmek isteyenler için oluşturulmuş bir gezi noktasıdır. Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de başlayıp 9 Eylül 1922 günü İzmir'de sona eren, Büyük Taarruz'a şehit düşen subay ve mehmetçiklerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İzmir-Afyon-Antalya Karayolu kavşağındaki tepe üzerine yaptırılmıştır. Şadırvan, namazgah, otopark ve mezarlık bölümlerinden oluşan şehitlikte 100 subay ve 400 erin adı yazılıdır. Şehitlikteki en görkemli eser, heykeltıraş Profesör Tankut Öktem tarafından yapılan ve Atatürk'ü Kocatepe'de gösteren heykeldir. Burada ayrıca heykeltıraş Metin Yurdanur'un iki rölyefi yani kabartması bulunuyor. Sincanlı Ovası'nda bulunan anıt, Sarıkız Tepesi'nde ovaya hakim konuma yapılmış. Büyük Taarruz Şehitliği 500 mezar.

0: olmuşlardır. Bugün binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan Frig Vadisi, merkeze bağlı Sülün Köyü sınırları içindedir ve Friglerden kalma Prime Nessus antik kentini içinde barındırmaktadır. Halen ülkemizin en önemli trekking noktalarından biri olan Frig Vadisi yürüyüş yolunun bir bölümü de Afyon'dan geçmektedir. Frig Vadisi'nde bulunan Ayaz'ın Ören Yeri, Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik mezar kaya odaları, Bizans dönemine ait kiliseler bulunur. Bu kalıntılar kayalara oyularak yapılmış. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları gibi eserler günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü, içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi de vardır. Kuruluş çalışmaları 1998 yılına tarihlenen Afyon Arkeoloji Müzesi, Türkiye arkeolojisinin ilk kazı bölgelerinden Sandıklı Kusura Höyük kazısı ve buluntularıyla 1935 yılında dünyaya adını ilk duyuran müze olmuş. Zaman içinde toplanan eserlerin çokluğu, büyük boyutlarda oluşu ve tek tek ya da grup eser bulundurması gibi özellikleriyle de önemini daha da artırmıştır. 1964 yılında Afyon'a giden arkeolog Hasan Tahsin Uçankuş, şehirde çağdaş ve bilimsel arkeoloji ve müzeoloji çalışmalarını başlatmıştır. 1971'de de bugünkü müze, Bölge Müzesi, Frigya Müzesi konumunda açılmıştır. Afyon Arkeoloji Müzesi, il düzeyinde kalmış olmasına rağmen eski Tunç çağından günümüze kadar geçen 5000 yıllık süre içinde kesintisiz kültür ve inanç gelişimini sunabildiği için uluslararası ilgi görmektedir. 9 sergi salonundan oluşan tek katlı müzede Afyon ve çevresinden bulunmuş olan arkeolojik eserler kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. Bu salonlarda eski Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait oldukça zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Ülkemizin en önemli kaplıca merkezlerinden biri olan Afyon'da sıcaklıkları, içindeki mineralleri ve şifa verdiği hastalıklar bakımından farklılık gösteren çok sayıda kaplıca bulunuyor. Yüksek dereceli sularıyla ünlü Afyon kaplıcaları, merkeze yakın olmaları ve kaplıcaların yakınında çok sayıda tesis olması nedeniyle tercih ediliyor. Bunlardan biri olan Antalya yolunun 65. kilometresindeki Hüdayi Çamur Banyoları, yararlı mineral ve gazlarla dolu suların üzerine inşa edilmiş. Hüdayi Ilıcası'nın ünü çamur banyosundan geliyor. Az kumlu, kızıl renkli ve kirli topraklar yaklaşık 70 derecelik sıcak suyla birleştiğinde ortaya son derece şifalı bir çamur çıkıyor. Romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit, kırık çıkık tedavileri, çocuk felci ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki, tarihi Frigyalılara kadar uzanan Gazlı Göl'deki şifalı su, efsanelere bile konu olmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi içeriğinde yararlı mineral ve gazlar bulunur. Cilt, safra kesesi, idrar yolları, kadın hastalıkları, böbrek taşı, romatizma, kireçlenme, mide spazmları ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. Ömer Ilıcası Afyon'a 15 kilometre uzaklıkta Afyon-Kütahya Karayolu'nun üzerindedir. Romatizmal hastalıklara, deri, kalp ve kan dolaşımı, sindirim, eklem ve kireçlenme, karaciğer, safra kesesi, beslenme bozukluğu, sinirsel hastalıklar ve kısırlığa iyi gelmektedir. Suyun sıcaklığı ise 45 derece civarındadır. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıktadır. Suyun sıcaklığı 42 derecedir. Banyo tedavisiyle romatizmalıların ve ortopedik ameliyat geçirenlerin fizik tedavisinde çok etkilidir. Burada ayrıca obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar için de içmek kürü uygulanmaktadır. Bolvadin ilçesine bağlı olan Heybeli Kaplıcaları merkeze 30 kilometre uzaklıktadır. Bizans döneminden kalma tesis Kızıl Kilis olarak da bilinir. Suyun sıcaklığı yaklaşık 50 derecedir. Deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Termal turizminden gastronomiye, tarihi mekanlardan doğal güzelliklere kadar pek çok

Zengin yemek kültürüyle anılan illerimizden biri olan Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunuyor. Bu yüzdendir ki Bolu Mengen'den sonra en iyi aşçıların Afyonkarahisar'dan çıktığı söylenmekte. Oldukça zengin bir yemek kültürüne sahip olan Afyonkarahisar mutfağında yöresel yemekler ön plandadır. Özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve ete dayalı yiyeceklerle dikkat çeken Afyon mutfağı, kaymak, lokum ve sucuk gibi kendi üretimine dayanan birçok çeşitliliği de içinde barındırır. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği Afyonkarahisar, 2019 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştur. Bu zenginlik özellikle düğün, doğum ve asker yemeklerinde kendini gösteriyor. 10-12 kişilik meydan sofralarında yenen bu yemekler, geleneksel sofra adabı içinde ve Afyonkarahisar'a özgü bir sıraya dayalıdır. Bu nedenle belli bir sırayı takip etmesinden dolayı sıra yemeği adını alır. Sıra yemeğine çorba yemeğiyle başlanır, daha sonra Afyon kebabı, pilav üstü kavurma gibi et yemeğiyle devam edilir. Arkasından mevsimine göre sebze yemekleri gelir. Börek bu yemeklerin vazgeçilmez yiyeceğidir. Böreğin yanında vişne hoşafı ikram edilir. Arkasından kaymaklı ekmek kadayıfı, baklava, irmik helvası veya hurma tatlısı yenir. Tatlı yendikten sonra üzerine bamya yemeği gelir. Sıra yemeği meyve ya da sütlü tatlının yenilmesi ve yemek duasıyla sona erer. Erişte ve yeşil mercimekle yapılan bol vitaminli sakala çarpan çorbası, çullama köfte, mercimekle yapılan bükme, ilibada dolması, göce köftesi, keşkek, arabaşı, ağzı açık, haşhaşlı börek, peksimet, akpide, haşhaşlı pide, özbek pilavı, patlıcan böreği, nohutlu patlıcan, kavurmalı patlıcan kebabı, paçik, haşhaş tatlısı ve afyon kaymağı tatlısı bu zengin mutfağın en bilinen örnekleridir. Afyonkarahisar'ın bir başka zenginliği de mermerdir. Dünyaca ünlü mermer yataklarına sahip şehirdeki dükkanlardan mermerden yapılmış büro malzemeleri, satranç takımları, abajur, aplik, saksı, vazo, şekerlik, fincan ve çerçeve gibi hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Sent pazarından ekşimen, diğer adıyla kuzu kulağı, haşhaş otu, ebe gümeci ve ısırgan gibi pek çok ot çeşidi bulabilirsiniz. Alabileceğiniz en lezzetli sucuklarsa Afyon kasapları tarafından yapılır. Bunun haricinde lokum, kaymak, haşhaş alabilirsiniz. İzcehisar'dan mermer bilbolar, satranç takımları, Sandıklı'dan bakır süs eşyaları, kızılcık reçeli, patatesli ev ekmeği, Daskırı ilçesinden ipek kilimler, kök boyalı dokumalar alabilirsiniz. Geleneksel motiflerin hakim olduğu keçecilik, kuyumculuk, at arabacılığı, demircilik, bakırcılık, yemenicilik, mermercilik, kilimcilik ve hasır işçiliği de yaygın olarak yapılan el sanatlarıdır. Anadolu'nun kavşak noktasında olan Afyonkarahisar'daki festivaller ise Mayıs ayında başlıyor. Hıdrellez Bahar Bayramı ve geleneksel uçurtma şenliği Afyonkarahisar merkezde yapılırken Hıdrellez Kültür Bahar Festivali Afyonkarahisar Şuhut'ta yapılıyor. Halı ve kilim kültürünün derinliklerine inilerek katılımcılara dokuma sanatının incelikleri ve her motifin ardındaki anlamların aktarıldığı Halı Kilim Kültür Sanat Festivali Afyonkarahisar Daskırı ilçesinde Haziran ayında düzenleniyor. Kiraz Festivali ise Afyonkarahisar Sultan Dağı'nda Temmuz ayının ilk haftasında yapılırken, Ağustos ayında Bolvadin Geleneksel Kaymak Festivali'nde günlerce düzenlenen yarışmalar, etkinlikler ve konserler Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ve yine Ağustos ayında Afyonkarahisar'ın Kurtuluşu ve Zafer Haftası'nın anlamına yakışır bir şekilde kutlandığı Uluslararası Zafer Festivali ise Afyonkarahisar merkezde yapılıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Afyonkarahisar'a gittiğinizde tarihi konaklarında geçmişe yolculuk yapmadan, Karahisar Kalesi'ne çıkıp eşsiz manzarayı seyretmeden, Frigya Vadilerinin gizemli dünyasını keşfetmeden,
Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı toprakları, Kocatepe Anıtı ve şehitlikleri ziyaret etmeden, Afyonkarahisar kaplıcalarının şifalı sularına girmeden, Gazlı Göl'den meşhur Afyonkarahisar maden suyundan içmeden, Sandıklı Hüdayi Kaplıcası'nda çamur banyosuna girmeden, İzcehisar'daki peribacalarını, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ni, Ulu Camii, İmaret Camii ve Afyonkarahisar Kalesi'ni görmeden, ülkemizin önemli mevlevihanelerinden biri olan Sultan Divani Mevlevihanesi'ni ziyaret etmeden, 120 yıl rengi solmayan kök boyalı bayat kilimlerini görmeden, kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısını, ağız açık böreğini, patatesli ve mercimekli bükmesini yemeden, sucuğundan, kaymaklı şekerinden ve lokumundan almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Afyonkarahisar ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-20, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi Perşembe günü yola çıkacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir büyükbaşla 50'den fazla küçükbaş hayvan da telef oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgın riskinin birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu küresel sumut filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. 8. Etnospor Kültür Festivali Perşembe günü İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen bu festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Niğde, Kars, Vardahan çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güneydoğusu, Ege bölgesinde Afyonkarahisar hariç, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Antalya, Burdur ve Yozgat çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen tarlada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-22, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopacino parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir, dedi. Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki Efes 2026 Birleşik Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymix, ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada 65 şüpheliden 62'si yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin müttefiklerin taahhütlerin yerine getirmesine odaklanacağını belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu. Batı Şeria'daki hukuksuz arazi düzenlemelerinin, işgalci Yahudilerin yerleşim projelerin ve artan kontrol mekanizmaların hızlanması dikkati çekiyor. Filistin tarafı ve uluslararası çevreler, işgalci İsrail'in bölgedeki fiili hakimiyetini kalıcı coğrafi gerçekliğe dönüştürmeye çalıştığını savunuyor. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi'nde Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks uzatmada Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 10-17 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Helsinki çok bulutlu 1-7. Kopenhag sağanak yağışlı 7-14. Londra sağanak yağışlı 10-19. Moskova az bulutlu 19-31. Priştina sağanak yağışlı 8-20. Roma sağanak yağışlı 13-22. Saraybosna sağanak yağışlı 7-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 11-24. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Viyana sağanak yağışlı 11-22. Zürih sağanak yağışlı 9-19 derece. Amman parçalı bulutlu 15-27. Nursultan sağanak yağışlı 11-24. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Kerkük parçalı bulutlu 14-28, Kuveyt az bulutlu 27-34, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 31-43, Riyad az bulutlu ve açık 26-41, Şam sağanak yağışlı 13-27 derece, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 11-23, Tokyo az bulutlu 17-20 derece, Cezayir parçalı bulutlu 15-28, Kahire az bulutlu 19-31, Melbourne parçalı bulutlu 13-18, Montreal hafif sağanak yağışlı 11-21, New York çok bulutlu 19-30, Sydney parçalı bulutlu 15-20, Washington az bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Köln sağanak yağışlı 10-19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21, Münih sağanak yağışlı 11-20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 11-25, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Zenitsa sağanak yağışlı 8-20, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
2: dedik kuruldu. Şimdi cenazesi bugün toprağa
4: gidiyor. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu'nun.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giretler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-23, Bilecik 14-19, Bursa 15-22, Çanakkale 15-22, Edirne 16-27, İstanbul 15-21, Kırklareli 15-23, Kocaeli 16-21, Sakarya 15-22, Tekirdağ 15-23, Yalova 17-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-17, Aydın 15-28, Denizli 14-24, Kütahya 11-17, İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 10-26, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 15-24, Antalya 19-28, Burdur 11-21, Hatay 15-22, Isparta 10-21, Kahramanmaraş 13-21, Mersin 17-22, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-17, Ankara 10-21, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-16, Kırıkkale 10-20, Kırşehir 9-19, Konya 13-20, Nevşehir 9-17, Niğde 9-16, Sivas 9-17, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-24, Bolu 12-18, Düzce 15-22, Karabük 14-20, Kastamonu 9-20, Zonguldak 15-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 14-20, Artvin 13-16, Bayburt 8-14, Çorum 9-18, Giresun 16-18, Gümüşhane 10-14, Ordu 16-19, Rize 15-18, Samsun 14-19, Sinop 15-20, Tokat 13-18, Trabzon 15-18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 5-12, Bingöl 9-18, Bitlis 7-13, Elazığ 10-18, Erzincan 10-17, Erzurum 6-14, Hakkari 12-16, Iğdır 12-18, Kars 5-12, Malatya 10-18, Muş 8-16, Tunceli 10-19, Şırnak 14-19, Van 9-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Adıyaman 13-20, Batman 11-20, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-19, Kilis 13-22, Mardin 11-16, Şanlıurfa 13-21, Siirt 14-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde doğusuyla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyiyle öğle saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyiyle zamanla Kuzey Ege'nin güneyi yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi Perşembe günü yola çıkacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir büyükbaşla 50'den fazla küçükbaş hayvanda telef oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgın riskinin birlik vatandaşları için çok düşük olduğunu bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'den alıkoyduğu küresel sumut filosu aktivistlerine kötü muamele için özür talep ederek izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. 8. Etnospor Kültür Festivali Perşembe günü İstanbul'da başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen bu festival, bu yılda farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü platformlarından biri olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ve 65. kilometrelerinde bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 78 ve 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara bölgesinde, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu ve aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Niğde, Kars, Vardahan çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın güneydoğusu, Ege bölgesinde Afyonkarahisar hariç, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Antalya, Burdur ve Yozgat çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar programında Türkiye'nin termal başkenti, aynı zamanda da mermercilik ve gıda sektöründe yurt dışında isim yapmış marka şehirlerimizden birisi olan Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar, halk arasındaki adıyla Afyon, Batı Anadolu ile İç Anadolu bölgelerini birleştiren yüksek alanın güney parçasını oluşturan bir ilimizdir. Eski adı Afyon olan şehir, 2005 yılında Afyonkarahisar adını almıştır. Afyonkarahisar'ın tarihteki adı Karahisar'ı sahiptir. Karahisar adı, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan geliyor. Sahip adı ise Anadolu Selçuklularının son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya gelen Selçuklu Büyük Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin unvanından gelir. Bugün kullanılan Afyon adı bölgede eskiden beri çok büyük bir alanda üretilen haşhaş ekimine dayanmaktadır. Afyonkarahisar'ın tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000'lerin ilk dönemlerinde Hattilerin egemenliğindeki kent, 2000 yılının ortalarında Hititlerin hakimiyetine geçmiş, Hitit devleti yıkılınca M.Ö. 1000 yıllarında bu kez Friglerin egemenliği altına girmiştir. Frigler döneminde kalenin içine Akronium adı verilmiş, bu isim daha sonra şehir içinde kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru kenti Persler ele geçirmiş, ancak Pers egemenliği de M.Ö. 333 yılında Makedon Kralı 3. Aleksandros'la yapılan İssos Savaşı'nda alınan yenilgiyle bitmiştir. M.Ö. 30 yıllarından itibaren yerleşimin de içinde olduğu bölge bu kez Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Romalılar döneminde kent Akreanos adını almış. Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 yılında bölününce kent Bizans İmparatorluğu topraklarında kalmış ve bu kez Akranion adını almıştır. 12. yüzyıl sonlarına doğru da Türk egemenliği altına girmiştir. 1275 yılında Afyonkarahisar'ın başkenti olduğu Sahip Ataoğulları Beyliği kurulmuş, 1341 yılında Germiyanoğulları Beyliği topraklarına katılmış ve 1390 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1402 Ankara Savaşı sonucunda yenilen Germiyanoğullarının eline geçse de 2. Yakup Bey'in vasiyeti üzerine 1429'da yeniden Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Osmanlı döneminde önceleri Karahisar'ı devle, Karahisar ve Karahisar'ı sahip adıyla sancak merkezi olarak anılan kent, 1684 yılındaki belgelerde Afyonkarahisar adıyla anılmaya başlamıştır. 1833'te Kavalalı İbrahim Paşa tarafından ele geçirilen kent, aynı yıl tekrar Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Başkomutanlık Meydan Savaşı Afyonkarahisar'da yapılmıştır. Büyük taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü Türk orduları Afyonkarahisar'a girmiş, bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi karargahı Afyonkarahisar'a taşınmış ve şehir karargah olarak kullanılmıştır. Atatürk 28 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar'daki karargahına gelmiş, büyük zafere kadar çalışmaları da buradan idare etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'ın önce Şuhut, daha sonra merkez ilçeleri, başkomutanlık karargah merkezi olmuş, milli mücadeleyi zafere ulaştıran Büyük Taarruz Harekatı, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'de başlamış, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Afyonkarahisar, Ege bölgesinin iç Batı Anadolu bölümünde yer alır.
Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta ve güneybatıda deniz illeriyle komşudur. İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1021 metre, yüz ölçümü ise 14.016 kilometre karedir. Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İsçehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Sultandağ olmak üzere 18 ilçesi bulunan Afyonkarahisar'ın nüfusu 751.344 kişidir. 2005 yılı itibariyle büyüklü küçüklü yüzlerce mermer işletmesinin faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar'da zengin ve kaliteli mermer yataklarının işletilmesi ve işlenmesi sektörün büyük bir hızla gelişmesini sağlamış. Afyonkarahisar'da gıda sektörü de çok gelişmiştir. Kaymaklı kadayıf, Afyon lokumu ve sucuğu hem iç hem de dış piyasalarda büyük ilgi görüyor. Buna karşın Afyonkarahisar, konumuna ve nüfusuna oranda çevresindeki illerden daha az sanayileşmiş bir ilimizdir. Öte yandan Ömer Gecek, Hüdayi, Heybeli ve Gazlı Göl termal alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal turizm alanı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda son yıllarda termal turizme yönelik olarak özel sektör tarafından birçok otel ve konaklama tesisi yapılmış ve hizmete girmiştir. Afyonkarahisar, Anadolu'da kuzeyi güneye, batıyı da doğuya bağlayan doğal bir kavşak noktası konumundadır. Plaka kodu 03 olan şehrin İstanbul'a uzaklığı 461, Ankara'ya uzaklığı 257, İzmir'e uzaklığı ise 328 kilometredir. Türkiye'nin en büyük, NATO'nun da ikinci büyük askeri havalimanına sahip olan Afyonkarahisar'ın sivil amaçlı kullanılan havaalanı yoktur. Afyonkarahisar denizlere uzak ve etrafı dağlarla çevrili olduğu için şehirde genellikle karasal iklim hüküm sürmekte. Bununla beraber geçiş bölgesi özelliklerini de gösterir. Kışın karlı ve soğuk, yazları sıcak ve kurak geçer. Yağmur sık ve sağanak şeklinde yağar. Termal turizmin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. Sayısız medeniyeti ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'da termal merkezleri ve kaplıca tesislerinin yanı sıra çok sayıda tarihi yapı, müzeler ve görülmeye değer doğal güzellikler bulunuyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin Afyonkarahisar şehir merkezinde Selçuklulardan kalan en eski ahşap direkli cami olan Ulu Cami, Hazreti Mevlana'nın neslinden gelen Sultan Divani'nin Mevlevi Hanesi, Sarp Kayalıkların üzerindeki Afyon Kalesi ile şehrin kültürel tarihinin yansıması olan Arkeoloji Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerdir. Afyon ilinin tabiat harikaları arasında bulunan İsçehisar Peribacaları, Afyon Kaplıcaları ve Firik Vadisi ise keşfedilmek için bekliyor. Afyonkarahisar deyince ilk aklımıza gelen tarihi olay kuşkusuz Kocatepe'de gerçekleşen Büyük Taarruz'dur. Afyon'a kadar gitmişken Büyük Taarruz Şehitliği ve Atatürk Anıtı da ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Bahsettiğimiz yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir türküyle Keşfi Diyar devam ediyor.

Tarihe meydan okuyarak görkemli duruşunu koruyan Afyonkarahisar Kalesi, şehir merkezinde konumlanan ve yerden yüksekliği 226 metreyi bulan bir kaya üzerine inşa edilen tarihi bir kaledir. Şehre hakim konumu ve görkemli duruşuyla gidenleri kendini hayran bırakan kale, volkanik bir kaya üzerine yapılmış. Tarihi M.Ö. 1350 yıllarına kadar uzanır ve o dönemdeki adı Papa Nuva'dır. Hitit İmparatoru 2. Murşid zamanında yapılmıştır. Volkanik bir dağın tepesine kurulmuş olan Afyon Kalesi'nin zirvesinde Tanrıça Kibele'ye adanmış birçok tapınma yeriyle 4 adet büyük sarnıç bulunuyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı yani komutanı ve mimar Ulumar Bedrettin Gevhertaş tarafından onarılmış olan kaleye 1235 yılında küçük bir mescit ve saray yaptırılmış. Osmanlı zamanında ise 2. Selim tarafından Mahmut Bey'e verilen emirle burçlar, sarnıçlar ve kule 1573'te tekrar restorasyondan geçmiştir. 2. Selim burayı onarttıktan sonra çevrede çok fazla afyon yetiştirilmesi sebebiyle Karahisar olarak anılan yere Afyonkarahisar adını vermiştir. Roma ve Bizans devletlerinin hakimiyet kurduğu dönemde Akreanos, Selçuklulardan sonra ise Karahisar adıyla anılan yapı, günümüzde eski görüntüsünü koruyamamış olsa da halen kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Afyon Kalesi'ne 625 basamakla çıkıldığı bilgisini de sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Afyon Kalesi binlerce yıllık geçmişiyle beraber ister istemez efsanelere de konu olmuş bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Kalenin Türk hakimiyetine girmesiyle ilgili de bir efsanesi var. Çavuş Dede adı verilen bu efsaneye göre mücadelede görev alan kalenin Bizans komutanı savunma düzeyine geçtiği için kale kapanır ve kuşatılır. Türk birliği içeri giremediği için susuz kalır ve çevrede su aramaya başlar. Uğraşları sonuç vermez. Çavuşbaşı bunun üzerine yanına birkaç kişi alarak yağdan denilen kayalıklara doğru gider, burada gördüğü bir kayalığa dua ederek kılıcını vurur. Yarıktan şifalı su çıkmaya başlar. Susuzluk derdi kalmayan ordu bir cuma günü kaleye saldırır ve kaleyi alır. Mücadele sırasında şehit olanlar arasında Çavuşbaşı da vardır. Bugün Afyonkarahisar'ın Çavuşbaşı mahallesindeki Olacak suyunun oradan geldiği rivayet edilir ve güzel bir menba suyu olarak içilir. Olacak çeşmesi karşısındaki Çavuş Dede mezarı da istekleri olan insanların adaklar adadığı küçük bir türbe olarak ziyaret edilir. Ulu Cami'nin yanından devam eden patika yol yardımıyla kaleye ulaşabilirsiniz. Dik olan yolu çıkma süreniz yaklaşık yarım saat sürecek. Ancak yolunuzun sonunda şehir ayaklarınızın altına seriliyor olacak. Zirveden şehrin arasında serpiştirilmiş gibi görünen cami ve hamamları da doyasıya seyretmelisiniz. Afyonkarahisar'ın Cami-i Kebir Caddesi'nde yer alan Ulu Cami, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin oğlu Afyon Sancak Bey'i Nusreddin Hasan tarafından 1273 yılında yaptırılmıştır. Minberi Emir Haç Bey, süslemeleri ise Nakkaş Mahmutoğlu Hacı Murat tarafından yapılan caminin doğu, kuzey ve batı yönlerinde 3 kapısı vardır. Minaresi tuğladan yapılmış olan Ulu Cami, 40 ahşap sütun ve başlık üzerine oturtulmuş düz toprak damlıdır. Bu özelliği nedeniyle halk arasında 40 direkli cami olarak da bilinir. Ulu Cami'nin mimarisi yüksek nitelikte ahşap ve taş işçiliğiyle bezemeli, tuğla minaresinin harmanlanmasından oluştuğu için oldukça önemlidir. Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli cami yapısı olması Ulu Cami'yi eşsiz kılar. Cami, şehrin Sarp Kalesi eteklerindeki vadinin geçmişten günümüze bir mirası olarak ulaşmıştır. Sultan Divani Mevlevi Hanesi, Anadolu'da kurulan ilk Mevlevi hanelerden biri olması nedeniyle önemli bir tarihi mirastır. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Konya'dan sonra en önemli Mevlevi hane olan mekan, 16. yüzyılda Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunlarından Sultan Divani zamanında Mevlevilik açısından çok önemli bir merkez olmuştur. Mevlevi haneyi gezdiğinizde
dervişlerin binbir gün kapandıkları çile odalarını, yan yana dizilmiş türbelerini görebilirsiniz. Sultan Divani Mevlevi Hanesi'nde Muharrem ayının 10. gününde, yani Aşure gününde her yıl yaz töreni yapılıyor. Bu günlerde 40 hatimli aşure 40 ayrı kazanda kaynatılır ve aşureler cuma namazı çıkışında halka dağıtılır. Afyon ziyaretiniz sırasında Anadolu'nun bu nadide Mevlevi Hanesi'ni mutlaka ziyaret etmeli, hatta ziyaretinizi aşure gününe denk getirmelisiniz. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi, Seydiler kasabasının içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı çok sayıda peri bacası bulunmaktadır. Bunlara İscehisar peri bacaları denmekte. Afyonkarahisar Ankara karayolunun kenarında olduğu için kolayca ulaşmak mümkün. Ayrıca Karakaya köyü sınırları içinde yer alan Ağın Dağı'nın eteklerindeki kaya yerleşimlerinin önünde ve Çatal köyü yakınlarındaki Ornaş kayalıkları civarında da çok sayıda peri bacası bulunuyor. Afyon'un volkanik kayalarının aşınmasıyla oluşan bu peri bacaları İscehisar dışında İhsaniye, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde de görülmektedir. Bu ilçeleri birbirine bağlayan turizm kuşağı yolu, kentin peri bacaları gibi doğal güzelliklerini gezmek isteyenler için oluşturulmuş bir gezi noktasıdır. Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'de başlayıp 9 Eylül 1922 günü İzmir'de sona eren, Büyük Taarruz'a şehit düşen subay ve mehmetçiklerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İzmir-Afyon-Antalya karayolu kavşağındaki tepe üzerine yaptırılmıştır. Şadırvan, namazgah, otopark ve mezarlık bölümlerinden oluşan şehitlikte 100 subay ve 400 erin adı yazılıdır. Şehitlikteki en görkemli eser, heykeltıraş Profesör Tankut Öktem tarafından yapılan ve Atatürk'ü Kocatepe'de gösteren heykeldir. Burada ayrıca heykeltıraş Metin Yurdanur'un iki rölyefi, yani kabartması bulunuyor. Sincanlı Ovası'nda bulunan anıt, Sarıkız Tepesi'nde ovaya hakim konuma yapılmış. Büyük Taarruz Şehitliği 500 mezar taşı ve Atatürk heykelinden oluşur. İlk kez M.Ö. 750'den sonra ortaya çıkan Ferikler, Anadolu'ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Anadolu dışından gelmelerine rağmen kısa zamanda yerel kültürle kaynaşarak Anadolu mozaiğinin bir parçası olmuşlardır. Bugün binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan Ferik Vadisi, merkeze bağlı Sülün Köyü sınırları içindedir ve Feriklerden kalma Primnesos antik kentini içinde barındırmaktadır. Halen ülkemizin en önemli trekking noktalarından biri olan Ferik Vadisi yürüyüş yolunun bir bölümü de Afyon'dan geçmektedir. Ferik Vadisi'nde bulunan Ayaz'ın Ören Yeri, Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik mezar kaya odaları, Bizans dönemine ait kiliseler bulunur. Bu kalıntılar kayalara oyularak yapılmış. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları gibi eserler günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü, içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi de vardır. Kuruluş çalışmaları 1998 yılına tarihlenen Afyon Arkeoloji Müzesi, Türkiye arkeolojisinin ilk kazı bölgelerinden Sandıklı Kusura Höyük kazısı ve buluntularıyla 1935 yılında dünyaya adını ilk duyuran müze olmuş. Zaman içinde toplanan eserlerin çokluğu, büyük boyutlarda oluşu ve tek tek ya da grup eser bulundurması gibi özellikleriyle de önemini daha da artırmıştır. 1964 yılında Afyon'a giden arkeolog Hasan Tahsin Uçan

0: 9 sergi salonundan oluşan tek katlı müzede Afyon ve çevresinden bulunmuş olan arkeolojik eserler kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. Bu salonlarda eski Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait oldukça zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Ülkemizin en önemli kaplıca merkezlerinden biri olan Afyon'da sıcaklıkları, içindeki mineralleri ve şifa verdiği hastalıklar bakımından farklılık gösteren çok sayıda kaplıca bulunuyor. Yüksek dereceli sularıyla ünlü Afyon kaplıcaları, merkeze yakın olmaları ve kaplıcaların yakınında çok sayıda tesis olması nedeniyle tercih ediliyor. Bunlardan biri olan Antalya yolunun 65. kilometresindeki Hüdayi çamur banyoları, yararlı mineral ve gazlarla dolu suların üzerine inşa edilmiş. Hüdayi ılıcasının ünü çamur banyosundan geliyor. Az kumlu, kızıl renkli ve kirli topraklar yaklaşık 70 derecelik sıcak suyla birleştiğinde ortaya son derece şifalı bir çamur çıkıyor. Romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit, kırık çıkık tedavileri çocuk felci ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki tarihi Frig yalılara kadar uzanan Gazlı Göl'deki şifalı su efsanelere bile konu olmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi içeriğinde yararlı mineral ve gazlar bulunur. Cilt, safra kesesi, idrar yolları, kadın hastalıkları, böbrek taşı, romatizma, kireçlenme, mide spazmları ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. Ömer Ilıcası Afyon'a 15 kilometre uzaklıkta Afyon-Kütahya karayolunun üzerindedir. Romatizmal hastalıklara, deri, kalp ve kan dolaşımı, sindirim, eklem ve kireçlenme, karaciğer, safra kesesi, beslenme bozukluğu, sinirsel hastalıklar ve kısırlığa iyi gelmektedir. Suyun sıcaklığı ise 45 derece civarındadır. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıktadır. Suyun sıcaklığı 42 derecedir. Banyo tedavisiyle romatizmalıların ve ortopedik ameliyat geçirenlerin fizik tedavisinde çok etkilidir. Burada ayrıca obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklar için de içme kürü uygulanmaktadır. Bolvadin ilçesine bağlı olan Heybeli Kaplıcaları merkeze 30 kilometre uzaklıktadır. Bizans döneminden kalma tesis Kızıl Kilis olarak da bilinir. Suyun sıcaklığı yaklaşık 50 derecedir. Deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Termal turizminden gastronomiye, tarihi mekanlardan doğal güzelliklere kadar pek çok farklı deneyimi bir arada sunan Afyonkarahisar ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımızda sırada yine güzel bir Afyon türküsü var.

Zengin yemek kültürüyle anılan illerimizden biri olan Afyonkarahisar, halk kültürünün bütün unsurlarıyla kendine özgü bir çeşitlilik sunuyor. Bu yüzdendir ki Bolu Mengen'den sonra en iyi aşçıların Afyonkarahisar'dan çıktığı söylenmekte. Oldukça zengin bir yemek kültürüne sahip olan Afyonkarahisar mutfağında yöresel yemekler ön plandadır. Özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve ete dayalı yiyeceklerle dikkat çeken Afyon mutfağı, kaymak, lokum ve sucuk gibi kendi üretimine dayanan birçok çeşitliliği de içinde barındırır. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği Afyonkarahisar, 2019 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştur. Bu zenginlik özellikle düğün, doğum ve asker yemeklerinde kendini gösteriyor. 10-12 kişilik meydan sofralarında yenen bu yemekler, geleneksel sofra adabı içinde ve Afyonkarahisar'a özgü bir sıraya dayalıdır. Bu nedenle belli bir sırayı takip etmesinden dolayı sıra yemeği adını alır. Sıra yemeğine çorba yemeğiyle başlanır, daha sonra Afyon kebabı, pilav üstü kavurma gibi et yemeğiyle devam edilir. Arkasından mevsimine göre sebze yemekleri gelir. Börek bu yemeklerin vazgeçilmez yiyeceğidir. Böreğin yanında vişne hoşafı ikram edilir. Arkasından kaymaklı ekmek kadayıfı, baklava, irmik helvası veya hurma tatlısı yenir. Tatlı yendikten sonra üzerine bamya yemeği gelir. Sıra yemeği meyve ya da sütlü tatlının yenilmesi ve yemek duasıyla sona erer. Erişte ve yeşil mercimekle yapılan bol vitaminli sakala çarpan çorbası, çullama köfte, mercimekle yapılan bükme, ilibada dolması, göce köftesi, keşkek, arabaşı, ağzı açık, haşhaşlı börek, peksimet, akpide, haşhaşlı pide, özbek pilavı, patlıcan böreği, nohutlu patlıcan, kavurmalı patlıcan kebabı, paçik, haşhaş tatlısı ve afyon kaymağı tatlısı bu zengin mutfağın en bilinen örnekleridir. Afyonkarahisar'ın bir başka zenginliği de mermerdir. Dünyaca ünlü mermer yataklarına sahip şehirdeki dükkanlardan mermerden yapılmış büro malzemeleri, satranç takımları, abajur, aplik, saksı, vazo, şekerlik, fincan ve çerçeve gibi hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Semt pazarından ekşimen, diğer adıyla kuzu kulağı, haşhaş otu, ebe gümeci ve ısırgan gibi pek çok ot çeşidi bulabilirsiniz. Alabileceğiniz en lezzetli sucuklarsa Afyon kasapları tarafından yapılır. Bunun haricinde lokum, kaymak, haşhaş alabilirsiniz. İzcehisar'dan mermer bilbolar, satranç takımları, Sandıklı'dan bakır süs eşyaları, kızılcık reçeli, patatesli ev ekmeği, Daskır ilçesinden ipek kilimler, kök boyalı dokumalar alabilirsiniz. Geleneksel motiflerin hakim olduğu keçecilik, kuyumculuk, at arabacılığı, demircilik, bakırcılık, yemenicilik, mermercilik, kilimcilik ve hasır işçiliği de yaygın olarak yapılan el sanatlarıdır. Anadolu'nun kavşak noktasında olan Afyonkarahisar'daki festivaller ise Mayıs ayında başlıyor. Hıdrellez Bahar Bayramı ve geleneksel uçurtma şenliği Afyonkarahisar merkezde yapılırken Hıdrellez Kültür Bahar Festivali Afyonkarahisar Şuhut'ta yapılıyor. Halı ve kilim kültürünün derinliklerine inilerek katılımcılara dokuma sanatının incelikleri ve her motifin ardındaki anlamların aktarıldığı Halı Kilim Kültür Sanat Festivali Afyonkarahisar Daskır ilçesinde Haziran ayında düzenleniyor. Kiraz Festivali ise Afyonkarahisar Sultan Dağı'nda Temmuz ayının ilk haftasında yapılırken, Ağustos ayında Bolvadin Geleneksel Kaymak Festivali'nde günlerce düzenlenen yarışmalar, etkinlikler ve konserler Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ve yine Ağustos ayında Afyonkarahisar'ın kurtuluşu ve zafer haftasının anlamına yakışır bir şekilde kutlandığı Uluslararası Zafer Festivali ise Afyonkarahisar merkezde yapılıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Afyonkarahisar'a gittiğinizde tarihi konaklarında geçmişe yolculuk yapmadan, Karahisar Kalesi'ne çıkıp eşsiz manzarayı seyretmeden, Frigya Vadileri'nin gizemli dünyasını keşfetmeden,
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı toprakları, Kocatepe Anıtı ve şehitlikleri ziyaret etmeden, Afyonkarahisar kaplıcalarının şifalı sularına girmeden, Gazlı Göl'den, meşhur Afyonkarahisar maden suyundan içmeden, Sandıklı Hüdayi Kaplıcası'nda çamur banyosuna girmeden, İsçehisar'daki peribacalarını, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ni, Ulu Camii, İmaret Camii ve Afyonkarahisar Kalesi'ni görmeden, ülkemizin önemli mevlevihanelerinden biri olan Sultan Divani Mevlevihanesi'ni ziyaret etmeden, 120 yıl rengi solmayan kök boyalı bayat kilimlerini görmeden, kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısını, ağız açık böreğini, patatesli ve mercimekli bükmesini yemeden, sucuğundan, kaymaklı şekerinden ve lokumundan almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Afyonkarahisar ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.